0: olup bitenlerde yoktan var etme çerçevesinde kişinin hiçbir katkısı yoktur. Şu halde bütün bunlar Allah'ın vaat ettiği dirilişin en kesin akli delilleridir. Sevgili dostlar, ehli sünnet alimleri ahiretteki dirilişin ruh beden beraberliği içinde olacağı noktasında görüş birliğindedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ilk yaratmayı başlatanın da ölümden sonra zamanı gelince yaratmayı tekrar edecek olanın da kendisi olduğunu ve bunun onun için pek kolay bir iş konumunda bulunduğunu beyan etmektedir. Ayrıca Allah Teala şöyle buyurur: biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yetmektedir. Bazı İslam filozofları ahiretteki hayatın dünyada egemen olan tabiat kanunları çerçevesinde devam edeceğini zannetmiş, çürüyüp yok olmuş insan bedeninin ebedi alemde tekrar meydana getirilmesinin imkan çerçevesinde bulunmadığını söylemiş ve dirilişin sadece ruhlar aleminde gerçekleşeceğini ileri sürmüştür. İmam Gazali, cismani dirilişi inkar edenlerin Kur'an ve hadisteki açıklamalardan uzaklaştıkları için küfre düştüklerine hükmetmiştir. 10. yüzyıldan itibaren ortaya atılan kişilik teorilerinden pek çoğu ruh-beden bütünlüğünü korumaya özen göstermektedir. Çağdaş teorik fizikçilerden biri şöyle der: Allah'ın yaratacağı yeni bir alemde bedenli bir varoluş sırf ruhi varoluştan daha çok makul görülmektedir. Aslında insanın bedeniyle birlikte diriltilmesi onun mahiyetiyle ilgili bir husustur. İnsan ruh ve bedeniyle ayrılmaz bir bütün olduğu için ölen bir kimsenin bu dünyada sahip olduğu kimlik ve kişiliğe öteki dünyada beden olmaksızın sahip olması mümkün değildir. Kişiyi her yönüyle tatmin edecek bir hayatın heyecan ve duyguları açısından istenen sonucu verebilen, onda gerçeklik duygusunu uyandıran ve aklen kabul edilen özelliklere sahip olması gerekir. Bunların gerçekleşmesi için yeniden dirilişin bedenle birlikte olması sırf ruhi olmasından daha makul görülmektedir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda haşır ve mahşerden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine risalet vazifesi verildikten sonra ömrünü insanları Allah'ın dinine davet etmeye adamıştı. Fakat kendisine muhalefet eden müşriklerin tutumları onu çok üzüyordu. Yüce Allah, peygamberine görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu hatırlattı ve şöyle dua etmesini emretti. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi.
umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Şefaat, Hazreti Peygamber'in duası. Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebia bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın "bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorulduğunda, "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var." dedi. Resulullah, "İhtiyacın nedir?" buyurduğunda da, "İhtiyacım kıyamet günü bana şefaat etmendir." cevabını verdi. Bunun üzerine Kutlu Nebi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yönelttiğinde o, "Rabbim" cevabını verdi. Allah Resulü, "İlla bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol." buyurdu. Şefaat, ahiret gününde Resulullah'ın diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, müminlerin bağışlanmaları için Allah katında dua ve niyazda bulunmaları anlamında kullanılmaktadır. Nitekim andığımız sahabi de şefaatin varlığından haberdar olmuş ve kıyamet gününde bundan istifade etmek istemişti. Cahiliye döneminde insanlar arasında yaygın bir şefaat anlayışı vardı. Putları aracı kılmaya dayanan bu anlayışa göre, yaratıcıya ulaşma yolunda put gibi somut bir destek şarttı. Putlara tapmayı meşrulaştırarak onları vazgeçilmez kılan böyle çarpık bir anlayış sebebiyle, şefaat fikri neredeyse Allah'a ortak koşmanın sembolü halini almıştı. Kur'an-ı Kerim o günkü durumu, "Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar" ayetinde tasvir etmektedir. Onlar bu anlayıştan ötürü Hazreti Peygamber'e inanmak istemiyor ve putların kendileriyle Allah arasında aracı, şefaatçi olacaklarını belirtiyorlardı. Zümer suresi 3. ayette şöyle buyrulur: "Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Kur'an şefaat konusuna önemli vurgu yapmıştır. "Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye güçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı? De ki, şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz" ayetiyle Allah'a ortak koşulan hiçbir şeyin değeri olmadığını ve bunların şefaatçi olamayacağını, şefaatlerinin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtmiştir. O'nun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. O'nun izni olmadıkça şefaat edecek kimmiş? Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olamayacaklardır. Bunlar Allah'ın rızasına ermiş olandan başkasına şefaat edemezler. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler. Bütün bu ayetlerde sadece Allah'ın izin verdiklerinin şefaat edebileceğine işaret edilmektedir. Buna göre Allah Teala'nın rahmet ve ikramıyla bazı müminlerin şefaatine izin vereceği anlaşılmaktadır. Hadislerde ise şefaat izni verilecek kimselerle kendilerine şefaat edilecek olanların kimler olduğuna dair ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Ebu Hureyre, ey Allah'ın Resulü, Yüce Rabbin sana şefaat konusunda nasıl bir hak bahşetti diye sorunca şu cevabı almıştır. Senin ilme olan tutkunu bildiğim için bunu bana ilk soranın da sen olacağını tahmin etmiştim. Benim şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına samimiyetle şehadet eden kimse içindir. Hayatını günahlara dalarak geçirmiş olsa da inanan bir insan, müşriklerin ve kafirlerin aksine günah işlerken bile Allah'tan başkasına itaat kastı taşımaz, günahıyla övünmez, aksine pişman olup af diler. Ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmadan, iman ettiği Rabbine karşı yüreğinin derinliklerinde kendisini kurtaracak bir ümit ışığı besler. Peygamber Efendimiz bununla ilgili olarak da, bana şefaat etmek ya da ümmetimin yarısının cennete girmesi hakkında tercihte bulunma fırsatı verildi. Ben şefaat etmeyi seçtim. Çünkü o daha kapsamlı ve daha yeterlidir. Siz şefaatimin takva sahibi müminler için mi olacağını sanırsınız? Hayır, aksine o günahkarlar, çok hata işleyen ve kirlenenler içindir buyurmuştur. Ahirette Hazreti Peygamber'in ilk şefaatinin nasıl gerçekleşeceğinin de ilginç bir hikayesi vardır. Hesaba çekilmek üzere uzun bir süre bekleyen insanlar, hesabın başlatılması için sırasıyla Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dan şefaat talebinde bulunacaklar, ancak o günün dehşeti karşısında hiçbiri buna yaklaşmak istemeyecektir. Sonunda Hazreti İsa bu taleplerini Hazreti Muhammed'e iletmelerini tavsiye edecektir. İnsanlar Hazreti Peygamber'e yönelecekler. Hazreti Peygamber de Allah'tan şefaat talebinde bulunacak ve Allah Teala onun bu isteğini kabul edecektir. Allah Resulü bir gün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsa'nın kendilerine inananlar için yaptıkları duaları hatırlar. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bu duaları okuduktan sonra ellerini açar ve "Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim" diyerek dua edip ağlar. O kadar yalvarır ki nihayet ümmeti hakkında kendisinin razı edileceği müjdesini alır ve kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlığın son tebliğcisi ve hak dinin tamamlayıcısı olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de şefaat için izin verilir. O diğer peygamberlere göre kendisine daha çok inanan olduğunu belirtir ve her peygamberin niyaz ettiği bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum buyurur. Bunun yanında ben Adem oğlunun efendisi, kabri ilk açılacak, ilk şefaat edecek olan ve şefaati ilk kabul edilecek olanım buyurarak şefaat hususunda kendisine tanınan ayrıcalığa işaret eder. Allah Resulüne bahşedilen bu şerefli konum makamı Mahmud diye adlandırılmaktadır. Bu makam, Peygamberimizin ümmeti için şefaat dilediği makamdır. İnsanlar için af dilediği o en yüce, en büyük, en kapsamlı şefaat, şefaati uzmadır. İnsanlar kendileri için şefaatte bulunmasını istediklerinde Resulullah, Allah'ın huzurunda secdeye kapanacak, ona hamd edip övgüler sıralayacak ve kendisine "Dile, ne dilersen dileğin yerine getirilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek, söyle, sözün dinlenecek" denilecektir. İşte Kur'an'da gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı Mahmud'a ulaştırsın ayetinde ifade edilen makamı Mahmud da bu olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de kafirler, Allah'a ortak koşan müşrikler ve ahireti inkar edenler için şefaatin söz konusu olamayacağı ayrıca belirtilmiştir. Onlara, kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, Kur'an'la uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Onlar, ashab-ül yemin, cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle

sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Peygamber Efendimiz'e kendisini müşriklere karşı koruyan, himaye eden amcası Ebu Talib'e şefaat edip edemeyeceği sorulunca, şefaatinin onun azabını azaltma ihtimali olsa da cehennemden kurtarmaya yetmeyeceğini belirtmiştir. Bütün bu ayet ve hadislerde vurgulanan ortak nokta, şefaat etme izni verenin, şefaat edilebilecek kişileri belirleyenin ve buna rıza gösterenin Allah olduğu gerçeğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü üç zümre şefaat eder, peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler buyurarak, şefaat için izin verilenlerin kimler olduğunu beyan etmiştir. Yaşamları boyunca bütün gayretlerini insanları doğru yola çağırmak için seferber eden peygamberler şefaat ederler. Peygamberlik gibi ulvi bir görev sayesinde dünyada insanların en değerlisi olma payesine sahip olan bu yüce insanlar, ahirette insanların kurtuluşu için aracılık etmek gibi ilahi bir lütfa, şerefli bir makama elbette layıktırlar. Şehitler ve alimler için verilen şefaat izni, onları diğer insanlardan ayıran üstün vasıfları dolayısıyladır. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çağıran peygamberler gibi, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan, hak uğruna canından vazgeçen, Allah Resulüne itaatte zirveye ulaşan bu insanlar, elbette Rableri katında onurlu ve şerefli bir makama nail olurlar. Ayrıca Resul-i Ekrem, şehitlerin altı özelliğinden birinin, akrabalarına şefaat edebilmelerine izin verilmesi olduğunu söyler. Aynı şekilde Kur'an okuyup ezberleyen, helal kıldıklarını helal sayan ve haram kıldıklarını haram kabul edip uzak duran hafız kimselerin de cennete gireceklerini ve Kur'an sayesinde ailelerine şefaatçi olabileceklerini bildirir. İnananların kurtuluşu için hüküm gününün sahibi olan Allah'tan bağışlanma dileyerek şefaat kapısını çalacak olanlar, sadece peygamberler ve şehitler değildir. Kıyamet günü salih müminler de cezaya çarptırılan kardeşlerinin azaptan kurtulmaları için Rablerine dua ederler. Allah Resulü müminlerin cehenneme giren kardeşlerinin kurtuluşu için Rablerine yakarışlarını şöyle bir tabloyla tasvir eder. Müminler Rablerine diyecekler ki, "Ey Rabbimiz, bu cehenneme girecek olanlar bizim mümin kardeşlerimizdi. Bizimle birlikte namaz kılıyor, bizimle oruç tutuyor, bizimle hacca gidiyorlardı. Fakat sen onları ateşe koymuşsun. Allah onlara, gidin onlardan tanıdıklarınızı oradan çıkarın buyurunca, cehennemliklerin yanına giderler. Onları yüzlerinden tanırlar. Bir kısmı dizlerine kadar ateş içerisindedirler, bir kısmı da topuklarına kadar ateşte. Onları ateşten çıkarınca, "Ya Rabbi, emrettiklerini çıkardık" deyip Allah'a yönelirler. Allah da, önce kalplerinde dinar ağırlığında iman olanları, sonra yarım dinar ağırlığında iman olanları, sonra da kalplerinde zerre miktarı iman olanları ateşten çıkarın buyurur. Hadisi Peygamberimizden nakleden Ebu Said el-Hudri, bu söylediklerine inanmayanların şu ayeti okumalarını tavsiye eder. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Müminlerin cehennem azabından kurtulması için şefaat etmelerine izin verilenler arasında melekler de vardır. İnsanlığa hidayet kaynağı olan Kur'an'ın bize ulaşmasında görev yapan ve inananlar için yeryüzünde bağışlanma dileyen melekler, dünyada müminlerin kurtuluşu için yerine getirdikleri vazifelerini, ahirette peygamberlerle birlikte müminlere şefaat dileyerek bir kez daha ifa ederler. O gün melekler, Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat eder ve Allah'a şöyle yalvarırlar. "Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru." Bu rivayetlere bakılarak şefaatin, herhangi bir dereceyi hak etmeyen birisi için yapılan aracılık, kayırma, imtiyaz şeklinde olacağı anlaşılmamalıdır. Zira böyle bir durum ne ilahi adalet ne de şefaat etmelerine izin verilenler açısından mümkündür. Aslında şefaat, sonsuz derecede rahmet sahibi olan Allah'ın, şirke ve küfre bulaşmayan

kullarını affedip bağışlamasının yollarından biridir. Kur'an-ı Kerim'e göre şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kimseler için bağışlar. Peygamber Efendimiz de her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girecektir buyurur. Bu anlamda nakledilen diğer rivayetlerde de Allah'ın iman edip şirke bulaşmayan insanları dileyeceği bir zamanda affedeceğine işaret edilir. Bu ayet ve hadisler insanları ibadet etmekten ve salih ameller işlemekten alıkoymamalı, onları gevşekliğe sevk etmemelidir. Hazreti Ömer'le Resulullah arasında yaşanan bir olayı Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatıyor. Bir gün kabilemden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e uğradığımda müjdeler olsun, başkalarına da bu müjdeyi verin. Kim sadık kalarak Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse cennete gider buyurdu. Daha sonra onun huzurundan ayrıldım ve bu durumu insanlara müjdelemeye başladım. Yolda Ömer bin Hattab karşımıza çıktı. Bu hadisi öğrenince bizi Resulullah'a geri götürdü ve ''Ey Allah'ın Resulü, buyurduğunuz müjdeli haber insanlara duyurulduğu takdirde buna güvenebilirler.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sustu. Bu olayın Hazreti Ömer'le Ebu Hureyre arasında geçtiği de nakledilmektedir. Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'in bu hassasiyetine cevap vermeyip sessiz kalması bir yanlış anlaşılmanın söz konusu olabileceğine işaret etmektedir. Hazreti Nebi bu şekilde ashabına müjde verirken Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sonsuz olduğunu ifade etmek istemişti. Yoksa iyilik işleyenlerle işlemeyenlerin eşit olması veya insanların salih ameller işlemekten uzaklaşmaları için değildi. Nitekim risalet görevinin asıl amacı tevhid, ibadet ve salih amellerin yaygınlaşmasıydı. Kuşkusuz bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirenlerle gevşek davrananlar, ilahi adalet gereği bir olmayacaktır. Zira kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecektir, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görecektir ayetleri bu hususa işaret etmektedir. Buna göre kişi belirlenen görevlerini yerine getirecek, uğraşıp çabalayacak, ardından Allah'ın adaletine güvenerek rahmet ve mağfiret ve şefaatini bekleyecektir. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de ''Ey Muhammed, her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün'' ayetinde Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde ümmetine şahit olacağından bahsedilmektedir. Bu ayetlere göre şefaat, bir anlamda Allah Resulü'nün ümmetinden şirke bulaşmamış, tevhid akidesi üzerine sebat gösteren insanlara Allah katında şahitlik etmesi anlamına gelmektedir.

Rahmet elçisi bir gün yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslenir. Abdullah, gel de bana Kur'an oku. Bir an için şaşıran değerli sahabi, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım sözleriyle anlatır duygularını. Evet buyurur Allah Resulü. Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum. İbn-i Mes'ud, Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı öngören, miras paylaşımını açıklayan ayetlerini okur. 41. ayete geldiğinde Hazreti Peygamber'in gözlerinden yaşlar dökülür ve yeter buyurur. Onu ağlatan ayet şudur. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Çünkü şahit olmak aynı zamanda onlara şefaatçi, tanık olmak anlamına gelen ağır bir sorumluluktur. İnsanoğlu yaratıldığı andan itibaren kendisine rahmet ellerini uzatacak, imtihan için gönderildiği dünya hayatını başarıyla tamamlayıp yaratıcısının huzuruna mahcubiyet duymadan çıkaracak peygamberlerin şefkat kanatlarına muhtaçtır. Allah daha dünyadayken Hazreti Peygamber'den hem kendisinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanması için dua etmesini ister. Peygamberin rehberliğinde dünya hayatını yaratılış gayesine uygun olarak mutlu bir şekilde geçiren insan, elbette ki ahirette de onların yardım elinin uzanmasını bekler. Nitekim Allah Resulü kendisine ayette emrolunduğu gibi ellerini

ahirette müminlerin kurtuluşu için semaya kaldıracak, mutlak hüküm sahibinin karşısında af ve mağfiret kapılarının açılması için yakaracaktır. Bu yönüyle şefaat, günahkar müminlerin kurtuluşu için, Allah'ın onlara yardım etmesi için dudaklardan dökülen, yüreklerden sözülen ve Rabbe yöneltilen samimi dualardır. Peygamberlerin, meleklerin, şehitlerin, salih kişilerin ve başkalarının şefaati ancak Allah'ın izin vermesi ve rıza göstermesiyle mümkün olabilecektir. Allah'ın izni ve rızası olmadan hiçbir şekilde şefaat edilemeyeceği gibi, şefaat edilebilecekler de bu şekilde bir talepte bulunamayacaklardır. Hazreti Peygamber, ganimete ve kamu malına ihanet edenlerin karşılaşacakları durumu tasvir ederken, kıyamet gününde bazı kimselerin omuzlarında meleyen bir koyunla, bazılarının omuzlarında homurduyan bir at veya böğüren bir sığırla, bazılarının da sırtlarında taşıdıkları altın, gümüşle geleceklerini ve şefaat talebinde bulunacaklarını anlatır. O gün bu şekilde şefaat talep edenlerin her birine, ''Senin için hiçbir yardım yapmaya gücüm yetmez, ben sana tebliğ etmiştim.'' diyeceğini belirtir. Yine buna benzer şekilde Allah Resulü, zalim ve haksız yöneticilerin, dinde aşırıya giden ve sapıtan kişilerin de şefaate erişemeyeceklerini bildirir. Böylece kul hakkını gasp eden, hırsızlık, yolsuzluk yapan insanlara onun şefaatçi olamayacağı, hatta bu insanlarla karşılaşmak bile istemeyeceği anlaşılmaktadır. Rivayetlerde bazı ibadetlerin de kişiye şefaatçi olacağından bahsedilmektedir. Hazreti Peygamber, Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde dostuna, okuyucusuna şefaatçi olacaktır buyurarak, Kur'an okumanın ve onunla amel etmenin şefaate vesile olacağına işaret etmiştir. Aynı şekilde kıyamet gününde oruç ve Kur'an sahibine şefaat edeceklerdir. Oruç, ey Rabbim, ben onu gündüz yemek yemekten ve şehvetten alıkoydum, beni ona şefaatçi kıl der. Kur'an da, ben de onu gece uykusundan alıkoydum, beni ona şefaatçi kıl der ve şefaat eder buyurmuştur. Yine, ezanı duyan kişi, kusursuz çağrının ve kılınacak namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed'e bizler için aracılık ve üstünlükler ihsan et. Bir de onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır derse, kıyamet gününde benim şefaatime kavuşur buyurmuştur. Hazreti Peygamber, bir cenaze namazını Müslümanlardan 100 kişiye ulaşan bir toplulukla kılıp, ona kendisinden razı oldukları yönünde şefaat ederlerse, Allah kendilerine mutlaka şefaat izni verir buyurmuştur. Bazı hadislerde, bu bilgi, bir Müslüman ölür de şirk koşmayan 40 kimse onun namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki şefaatlerini kabul eder şeklinde rivayet edilerek, cenaze namazlarında ölü için dua etmenin, onun iyi bir kimse olduğuna şahitlikte bulunmanın bir tür şefaat addedilebileceği ve Allah katında karşılık bulacağı ifade edilmektedir. Bütün bu rivayetlerde ibadetlerin kişiye şefaatçi olduğu vurgulanırken, aynı zamanda şefaate müstahak olanların ibadetleri yerine getiren kimseler olduğuna işaret edilmektedir. Şefaate bulunması için izin verilenlerin temel vasfı iman, ihlas, tam bir teslimiyet, itaat ve güzel amellerle yüce yaratıcı nazarında saygın bir konumda olmaktır. O halde öncelikle azaptan kurtularak şefaate nail olmak, sonra da bir başka müminin kurtuluşu için Allah katında yer edinebilmek, bu niteliklere sahip olmakla mümkündür. Dolayısıyla hiç kimsenin sonsuz hayata dair ümidini şefaate bağlayarak bu dünyada üzerine düşen vazifeleri görmezden gelme ya da ihmal etme gibi bir eğilimi olmamalıdır. Rivayetlere göre günahkarlar dünyada işledikleri hataların cezasını çektikten sonra şefaat olunup ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtulacaklardır. Bu temelden hareketle ahirette şefaate hak kazanmak için dünyada kötülüklerden sakınmak, hayırlı işler ve güzel davranışlar sergilemek gerekir. Yaratılışı itibarıyla zayıf olan insan, daha dünyaya geldiği ilk günden ölümüne kadar başkalarının yardımına ihtiyaç hisseder. İnsanların farklı yaratılmış olmalarının hikmeti de zaten birbirlerinin eksikliklerini tamamlayıp birbirlerine yardımcı olmalarıdır. Bu yüzden insan, aciz kaldığı, gücünün yetmediği her işte bir başkasının himmetini bekler.
Bazen annesi olur yardım eden, bazen babası. Bazen de aracılar sayesinde başkalarından yardım bekler. Dünyevi anlamıyla şefaat, kişinin hak ettiğini elde edememesi veya kaybolmasından endişe ettiği haklar için söz konusu olabilir. Aksi takdirde hak etmediğini elde etmek veya başkasına ait olan hakları gasp etmek için başvurulan bir şefaat talebi makbul değildir. Kim iyi bir işe şefaatçi olursa onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe şefaatçi olursa onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Peygamber Efendimiz de bu anlamda hayırlı işlerde aracı şefaatçi olunuz ki mükafata erişesiniz buyurmuştu. Nitekim Allah Resulü Mugis isimli bir kölenin kendisine gelip boşanmak isteyen hanımı Berire'yi ikna etmesi için aracı olma isteğini kabul etmiş ve uzlaşmaları için teşebbüste bulunmuştu. Öte taraftan Allah Resulü hak gaspı, cezaların kaldırılması gibi haksızlık üzerine yapılan aracılıklara, şefaatlere de sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Çok sevdiği Üsame bin Zeyd'in, Kureyş'in ileri gelen kadınlarından birinin hırsızlık cezasının kaldırılması için aracı olması üzerine yüzünün rengi değişen Peygamber Efendimiz, "Allah'ın hükümlerinden bir hüküm için aracı mı oluyorsun?" buyurarak bu talebi kesin bir dille reddetmişti. Sonuç olarak inkarcılar ve müşrikler için şefaatin söz konusu olamayacağı, şefaat yetkisinin sadece Allah tarafından verilebileceği, özellikle Peygamber Efendimizin ve dilediği diğer peygamberler, melekler, şehitler ve bazı salih kullarının şefaat etmesine Allah'ın rıza göstereceği ayet ve hadislerden anlaşılmaktadır. İnananların bağışlanması için gerçekleşecek olan şefaat, sorumlulukları ortadan kaldıran karşılıksız bir bağışlanma değildir. Bu tıpkı Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle günah işlemiş olan, şirke bulaşmamış kullarını bağışlaması veya dua ve tazarruda bulunanları bağışlaması gibidir. Şefaat, amel işleyenlerle işlemeyenlerin eşit olduğu veya amel işlemeden de insanların cennete girebilecekleri anlamında da değerlendirilmemelidir. Aksine İslam'da tevhid, ibadet ve salih amellerin istenilen şekilde yerine getirilmesi öngörülmüş, ancak bunlar yerine getirilirken ümitsizliğe kapılmamak, Allah'ın rahmet, mağfiret ve şefaatine güvenmek gerektiğine işaret edilmiştir.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Gördüğüne selam verenler,
6: selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
23: Bundan bin yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bazı işler vardır ki başkalarıyla istişare etmekte yarar vardır. Fakat sonuçta insan yine kendi gönlünün uygun bulduğu işi yapmalıdır. Seni en çok düşünen yine sensin. Ne yapman gerekiyorsa kendin bilirsin.

Sibban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiye su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kainatta gördüğün her varlığın Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kendi diliyle ayrı ayrı tesbih ettiğini görmez misin? İster ayırt edecek aklın fikrin olsun, ister olmasın. Her birinin halinden, tesbihinden, öbürünün haberi olmasa bile her şey onu hamd ile tesbih eder. İyi bil ki sen onların tesbihinden kemaliyle anlamasan da Allah onların tesbihlerinden haberdardır. Görür ve işitir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 23. cüzdeyiz. 23. cüzde Yasin suresinin son kısmı, Saffat ve Sa'd surelerinin tamamı, Zümer suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: yaratılış ve tekrar diriliş, her şey Allah'a itaat eder ve her zümre yaptıklarından sorumludur. İlk konumuz yaratılış ve tekrar diriliş. Yasin suresinin son tarafında yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Sonra ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta, bu Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis diriler için bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli bir mesaj olduğu açıklanmaktadır. İkinci konuya baktığımızda, her şey Allah'a itaat eder konusuyla karşılaşıyoruz. Yasin'den sonra Saffat suresi gelmektedir. Sure, meleklerin gücüyle başlamakta, adeta siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar, ya siz? Sorusu sorulmakta, sonra Allah'ın gücünü inkar edenlerin kaybettikleri ve kabul edenlerin kazandıkları anlatılmakta, peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp, müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Daha sonra Sa'd suresi gelmekte ve bu sure önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin, İnananlar galip gelecektir mesajını vermektedir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin gurur, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanmakta, önceki kavimlerin de aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilip, bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir, yakında bunları bileceksiniz uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. 23. cüzün 3. konusuysa her zümre yaptıklarından sorumludur konusudur. Daha sonra Zümer suresi gelmektedir. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu ve Allah'ın da gökleri ve yeri yaradan tek ilah ve Rab olduğu gerçeği vurgulanmakta, bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Evet, Kur'an'ın temel konularından bugün 23. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdikleri

bildiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar! Siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine,

kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin, bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır. Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar. Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun, onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkârcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler.
onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan, ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der, benim bir arkadaşım vardı, derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz öyle mi? Ve ekler, şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler, karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar. Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık. Ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, siz neye tapıyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir? Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. Ben rahatsızım dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice tanrılarının yanına vardı. Niçin bir şey yemiyorsunuz dedi. Neyiniz var, niçin konuşmuyorsunuz? Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve iyi huylu bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ey İbrahim diye ona seslendik. Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldum. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik.
onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz? Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisine büyük bir balık yuttu. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o, Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100 bin ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa onlar iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık. Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kızlar Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah onların isnat ettikleri niteliklerden uzaktır. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız hiçbiriniz onu samimi kulu Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka. Putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. O putperestler hep şöyle derlerdi. Elimizde öncekilerden gelmiş bir kitap bulunsaydı, elbet biz de Allah'ın halis kulları olurduk. Ama şimdi bu kitabı, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Yakında her şeyi öğrenecekler. Andolsun ki elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza geçmişte söz vermiştik. Zafere mutlaka onlar ulaşacaklar. Galip gelenler kesinlikle bizim ordumuz olacak. Ey Resulüm! Şimdi sen bir süre için o inkarcıları kendi hallerine bırak. Hallerini gör onların, ileride kendileri de görecekler.
Azabımızın çabuklaştırılmasını mı istiyorlar? İstedikleri başlarına geldiğinde, önceden uyarılmış olanların sabahı çok kötü olacaktır. Evet, sen bir süre için onları kendi hallerine bırak ve hallerini gör. İleride kendileri de görecekler. Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Sa'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a and olsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar. Ve bu inkarcılar şöyle diyorlar. Bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. İlahları tek bir ilaha mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler. Yolunuzda yürüyün, ilahlarınıza bağlılıkta direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şey işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya. Onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, Kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Bunlar da şimdi bir daha geri dönüşe imkan bırakmayacak olan korkunç bir sesi yalnızca bunu beklemektedirler. Onlar alaycı bir tavırla Rabbimiz, hesap gününden önce payımıza düşen azabı hemen şimdi ver dediler. Sen onların söylediklerine sabret. Güçlü kulumuz Davud'u hatırla. Yönü hep Allah'a dönüktü. Dağları onun emrine verdik. Sabah akşam yaratıcılarını tesbih ederlerdi. Toplu halde kuşları da emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelmişlerdi. Onun hükümranlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet, peygamberlik ve anlaşmazlıkları halletme yeteneği vermiştik. Davalaşanlara dair bilgi sana ulaştı mı? Bu adamlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi. Davud onları görünce telaşlanmıştı. Korkma dediler. Birimizin diğerini haksızlık etmekle suçladığı iki davacıyız biz. Aramızda adil bir hüküm ver. Doğruluktan sapma. Bize de doğru yolu göster. Şu adam benim kardeşim. Onun 99 koyunu, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi ve bu tartışmada bana baskın çıktı. Davud şöyle dedi. Senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle doğrusu sana karşı haksızlık etmiştir. Zaten aralarında ortaklık ilişkileri bulunanların çoğu birbirine haksızlık ederler. Yalnız iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmakta olanlar böyle değildir. Ama onlar da o kadar az ki. Davud böyle bir temsille kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden kendisini bağışlamasını dileyerek secdeye kapandı ve bütünüyle ona yöneldi. Biz de onu bağışladık. Kuşkusuz yanımızda onun yüksek bir makamı, güzel bir geleceği vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Onun için insanlar arasında adaletle hükmet. Nefsin isteklerine uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Kuşkusuz Allah yolundan sapanlara hesap verme gününü unutmaları yüzünden çok ağır bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır.
Cehennem ateşinden vay o inkarcıların başına gelecek.

Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl izan sahipleri içinde anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. Bir yemini vardı. Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol dedik. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Ahiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış hayırlı kimseler arasındadırlar. İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah'a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak Adin cennetleri vardır. Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. Kuşkusuz bu bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır. Orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası. Bu böyledir. Çünkü bir kaynar, bir de dondurucu su. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka nice azap türleri. İnkarcı önderlere, işte şunlarla sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır denince, rahat yüzü görmesin onlar. Onlar ateşe gireceklerdir derler. Diğerleri, hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz. Bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası derler. Ey Rabbimiz diyecekler, bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha artır. Ve soracaklar, nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz? Onları haksız olarak mı alaya almışız, yoksa buradalar da gözden mi kaçırdık? İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. De ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu vahiyle gelen çok önemli bir bilgidir. Sizse ona sırt çeviriyorsunuz. Yüce topluluk kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. Bana yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit, hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız İblis hariç. O, kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey İblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü

beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan dedi. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, malum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın buyurdu. İblis, senin kudretine andolsun ki Rabbim, içlerinden samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım dedi. Allah buyurdu, o zaman gerçek ki ben hep gerçeği söylerim şudur. Kesinlikle ben cehennemi sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım. Resulüm de ki, sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum. Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Bu Kur'ansa bütün alemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. Zümer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir. Hayvanlardan da sizin için 8 eş lütfetti. Sizi annelerinizin karnında 3 karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz? Eğer inkar ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Ama O kullarının nankörlüğüne razı olmaz. Şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacak. Ardından O neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O kalplerin derinliklerini bilmektedir. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya kalkar. De ki ona, inkarcı tutumunla biraz eğlene dur bakalım. Gerçek şu ki, sen ateşi boylayacaklardan birisin. Bu adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl izan sahipleri bunu anlar. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar, iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. De ki, kuşkusuz bana, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah'a ibadet etmem emredildi. Ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, dehşetli bir günün azabına uğrayacağımdan korkarım. O putperestlere de ki,
ben kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek yalnız Allah'a ibadet ederim. Artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Ve ekle, kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek olanlardır. Bilesiniz ki kesin hüsran işte budur. Onların üstünde kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle katlar bulunacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Sahte ilahlara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl izan sahipleri de onlardır. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Öte yandan Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, onların altından ırmaklar akan, birbiri üzerine yapılmış odaları olacak. İşte Allah'ın vaadi. Allah sözünden dönmez. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip, onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir, sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa, o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azapsa daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Allah şöyle bir örnek veriyor. Bir adam var ki onun birbirleriyle ihtilaflı birçok ortak efendisi bulunmaktadır. Bir adam da var ki bir tek kişiye bağlıdır. Şimdi bu iki adamın durumları eşit olabilir mi? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bunu anlamamaktadır. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimi zedeleyecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
3: El Veli. Müminlerin dostu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın tamamını muhabbetiyle donatan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir şeye çok yakın olmak, bir kimseyle yan yana bulunmak anlamındaki veli ile birinin işini üstlenmek, bir ülkeyi yönetmek, yardım etmek, sevmek anlamındaki velayet kelimesinden türeyen veli esması, yardımcı, dost anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilen veli esması, Allah'ın müminlerin dostu, koruyucusu olduğunu anlatmakta, kullarına cesaret vermektedir. Allah'ın veli oluşu, kendisini özel olarak seven, kalbinde bütün sevgilerden üstün tutan kullarına yardımcı olmasıyla, onları koruyup gözetmesiyle tecelli eder. Allah kendine yaklaşan kullarına yaklaşarak karşılık verir. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Dost kimdir? Önce onu düşünelim. Kişinin birlikte olmaktan mutlu olduğu, yanında yargılanmadığı, koşulsuz sevildiğini hissettiği kimsedir. İnsan birine dost olduğunda aslında ona gelecek her hayra sevineceğini, bir sıkıntısı olduğunda onunla birlikte üzüleceğini, her derdinde sığınabileceğini, kendisine anlatabileceğini garanti eder. Her sıkıntısını çözmeye uğraşır. Mutlu olduğunda onunla paylaşmak ister. Sırtını dayar, dayanağı olur. Onun yanındayken gözü kapalı kendini bırakabilir, sonsuz güvenebilir. Bütün bu vasıfları taşıyan bir dost bulmak ne kadar zamanımızı aldı? Peki şimdi şunu düşünelim. Bütün bu özelliklerin ve daha fazlasının olduğu mükemmel dost kimdir? Allah'tır, değil mi? Peki insan Allah'a nasıl dost olur? Yani bizden bu kadar farklı, gücü sonsuz, makamı ulaşılmaz olan birine nasıl dost olabiliriz? Hiç düşündük mü? Yoksa düşünüp zaten benden Allah dostu olmaz mı dedik? Allah'a dost olmak kulların yalnızca bir kısmına verilmiş bir kıymet miydi? Ancak belli insanlar Allah'a yaklaşabilirdi ve biz onlardan değil miydik? Ne gerekir Allah'a dost olmak için? Hiç günah işlememek mi? O kadar temiz olmadığımızı hepimiz biliyoruz. İnsan günahlarıyla birlikte büyüyen bir varlık. Ne kadar uzak kalmaya çalışsa şeytan o kadar çok uğraşıyor. Ta ki kendinden ümidi kesene dek. Bir gün bir yerde çabalamayı bırakıp zaten benden bir şey olmayacak, uğraşmamın bir anlamı yok, ben böyle geldim, böyle gideceğim zahir diyene kadar bırakmıyor yakamızı. İstediğini alıyor sonunda bizden. Kocaman bir karanlık çöküyor içimize. Peki ya Rabbimiz? O ne istiyor bizden? kendisine yakın olmamızı. Öyle kolay mı Rabbe yakın olabilmek? Ne çok şey var bizi alıkoyan. Evlatlar, iş, eş, ev, yoğunluk, dünya telaşı, yorgunluk. Hangi birinden başımızı kaldırıp ibadet edeceğiz? Nereden vakit bulacağız zikir çekmeye? Ne zaman tövbe edeceğiz? Hem etsek bile aynı günahlara yeniden düşüyor, bir adım ileri gidemiyoruz çoğu zaman. Ne yapacağız ki biz bu halimizle? Biri alsa şu yükleri sırtımızdan, biraz nefes alsak belki vaktimiz olacak Rabbimize yakın olmaya. Ama yok ki. O kadar hızlı akıyor ki hayat. Yok, vakit yok. Peki Allah bizden yapamayacağımız bir şeyi niye istiyor? Yapamayacağımız bir şey mi gerçekten Allah'a yakın olmak? İnsan dengesi çok çabuk bozulan bir varlık. Neyi nereye koyacağını bilemediğinde bütün dengesi bozuluyor. Kendince bir düzen kurup gittiğinde kendi de memnun olmuyor. Hepimizin hayatında bir öncelik sırası var ve hepimiz o sıraya riayet ederek yaşıyoruz. Bir şeyleri bir şeylerin daha gerisinde bırakıyoruz her seferinde ve hep birileri bu durumdan etkileniyor. Bazımız için işi öncelikli, bazımız için ailesi, bazımız için Rabbi. Onlar nasıl fırsat bulup Rablerini her şeyin önüne koyabiliyorlar? Dinle hayatı birbirinden ayırmayarak. Dini hayatın tam ortasına koyan insanları gördün mü hiç sevgili dinleyici? Onlar için namaz hayat arasında değil. Orucu geçiştirerek tutmuyorlar. Zikri bir saate sığdırmıyorlar. Hayatlarının tam ortasında tutuyorlar Allah'ı. Her söylediklerinde, her yaptıklarında Allah var. Allah aslında gerçekten kulundan yalnızca bunu istiyor. Hayatın bir köşesinde kalmış ibadetlerle hatırlanmayı değil, her an her yerde kuluyla birlikte olduğunun hatırlanmasını istiyor. İşte bu yüzden kendisine yaklaşmak için bir adım atan kuluna 10 adım atarak yaklaşıyor. Biz yürümeye kalkışsak o yolu ne ibadetimiz yeter ne gönlümüzdeki sevgi. Allah yolu kısaltıyor. Sadece fark edip niyet etmemiz, o zinciri kırmamız gerekiyor. Allah'ı anan kulları gördüğümüzde ötelemeden, korkularımızdan sıyrılarak ben de yapabilirim. Allah'ı her şeyden ve herkesten çok sevebilirim dememizi istiyor. Diyebilir miyiz sahi? Yapabilir miyiz? Şeytanın daralttığı o çemberin dışına çıkabilir, gerçekten Allah'ı içimiz coşacak kadar sevebilir miyiz? Yapamayacak olsak Rabbimiz bizden istemezdi, değil mi? Rabbimiz yüreğimizdeki cesareti filizlendirsin, kendisini hakkıyla sevmeden almasın canımızı. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Dostluk karşılık bulduğunda gerçekleşir. Ben birine dost olmak istesem, gidip yakasına yapışamam beni sev diye. Çok isterim ama belki karşılık bulamam. Dostluk için iki kalpte de sevginin yer bulması gerek. Allah'la kulun dostluğunda böyle bir garanti var işte. Ben Rabbime dost olmak istediğimde Rabbimin beni geri çevirmeyeceğinden eminim. Allahu veliyul müminin buyuruyor Rabbim. Allah müminlerin dostudur diyor. Ben bu yola baş koyarsam ellerimin boş çıkma ihtimali yok yani. Benim bir kere bu cömertlikle kalbimi yumuşatmam gerek. Hiçbir çıkmadık candan ümit kesilmez. Allah benden ümitsiz olmamamı bekliyor. Hala nefes alıyorsam, hala canım içimdeyse, hala Rabbime dost olma şansım var. Rabbimin benim dostluğuma ihtiyacı olmadığının pek hala farkındayım ama benim Rabbimin dostluğuna ihtiyacım var. Açık bir kapı bırakmış Rabbim. Yalnızca birkaç kişiyi alacağım dememiş. Dolacak bir kadro, kapanacak bir kapı yok. Ne zaman, kimin isterse gidebileceği bir yer huzuru. Evet, benim Rabbime dost olmaya niyet etmem gerek. Ve ümit var olmam gerek. Demiyor mu peygamberim? Allah şöyle buyurdu. Kim benim bir veli kuluma, dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse muhakkak ona istediğini veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım. Benim ne yapacağım belli. Rabbimi hayatımın içine almak. Onunla birlikte yaşamak. O ve hayat iki ayrı merkez olmamalı hayatımda. Bir hayatım var ve merkezinde Rabbim olmalı. Her bulduğum fırsatta değil, özel olarak fırsatlar oluşturup Rabbimi anmalıyım. Bana bu gerek. Beni bu ilerletecek. Ne işin, ne evladın, ne evin bana bir faydası var. Hepsini burada bırakacağım giderken ama Rabbimin sevgisini kalbimde götüreceğim. Belki hiçbir şeyim tam olmayacak ama o sevgiyi titreyerek sunabileceğim Rabbime. Evet, eksiktim Rabbim. Kulluğum hiç tam olmadı ama ben seni çok sevdim. Her şeyden çok sevdim diyebileceğim, demeliyim. Niyet ediyorum Rabbim. Seni öyle seveyim ki aşkla ibadet edeyim ve sen benim işiten kulağım, gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım ol. Senin nurunla bakayım. Senin adını anmaktan gurur duyayım. Kalbim her hüzne yenik düştüğünde, korkma kalbim, Allah bizimle beraberdir dedikçe senin yandaşlığını, yoldaşlığını, dostluğunu hissedebileyim. Ey kendisine iman eden kullarına dost olan ya Veli! Beni dostluğunla şereflendir ve yüreğimdeki bütün korkulardan beni emin eyle. Amin.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her

Her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan hep şöyle der. Ölüm olmasa ne iyi. İnsan ölmeseydi ne güzel olurdu. Çünkü bana zevk ve tat veren bu hayatımdır. Bütün bu düzenimi bozan ölümdür. Oysa ölüme şaşılmaz. Her doğan ölecektir. İnsana yazık değil. İnsanlık gösteren iyilerin yok olması yazıktır. Kişilere yazık olmaz. Doğruluğa yazık olur. Dünyanın düzeni işte budur. İster beğen, ister beğenme. İnsan ölümlüdür.

dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

149. gün. Ayetül Kürsi. Ayet-i Kerime Meali. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi, dilediği müstesna, kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Bakara Suresi 255. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre, Resul

Resulullah şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni zikrederken ben onunla beraberim. O beni kendi başına zikrederse ben de onu kendim zikrederim. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir aşın yaklaşırım. O bana bir aşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Fetva. Namazlardan sonra Ayetül Kürsi okumanın hükmü nedir? Namazlardan sonra Ayetül Kürsi'yi okumak menduptur. Zira Hazreti Peygamber Ayetül Kürsi'nin özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okunmasını öğütlemiştir. Hikmetli Söz. Cömertliğin kınanarak ve korkutularak değil, gönlünden gelerek ve isteyerek olsun ki, vermeyi katlanmak zorunda olduğun bir dert gibi hissetmeyesin. Elma verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimi zedeleyecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu

0: su şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
0: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor. Ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor, kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı

tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Peygamber yuvasında bir gönüllü hizmetkar. Araştırma görevlisi Ayşe Sağlam. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Annem Ümmü Enes beni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Başörtüsünün yarısını altıma, yarısını da üstüme giysi yapmıştı. Ey Allah'ın Resulü, bu oğlum Enesçiktir. Onu sana hizmet etsin diye getirdim. Onun için Allah'a dua et dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Allah'ım onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt diye dua etti. Enes bin Malik hicretten 10 yıl önce Medine'de dünyaya gelmiş bir çocuktur. Ailesi iki köklü Arap kabilesinden olan Hazrec'in Necaroğulları koluna mensuptur. Babası Malik bin Nadir Müslüman olmayı reddetmiş, eşi Ümmü Süleym Sehle binti Milhan radıyallahu anha ve akrabalarının İslam'a girmesine tepki olarak Şam'a gitmiş ve burada ölmüş olduğuna dair bilgi bulunmaktadır. Enes bin Malik radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde 10 yaşında bir çocuktur. Annesi Enes bin Malik'i elinden tutarak Resulullah'ın huzuruna getirmiş ve "Ya Resulallah, ben fakir bir kimseyim. Sizlere yardımcı olabilecek imkanım yok. Bu oğlumdur. Yardım etmek ve hizmetinizde bulunmak üzere onu sizlere bırakıyorum, kabul ediniz" demiştir. Enes bin Malik bu tarihten itibaren Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 10 yıl boyunca hizmet etmesi nedeniyle Hadimun Nebi lakabını almıştır. Enes bin Malik uzun yıllar Hazreti Peygamber'in terbiyesinde yetişmiştir. Annesi Ümmü Süleym'in ricası üzerine Allah Resulü Enes'e ömrünün uzun, evladının çok ve malının bol olması için dua etmiştir. Bazı rivayetlere göre ise Enes bin Malik'in cennete girmesi için de duası bulunmaktadır. İşte bu güzide dualara mazhar olan Enes, 100 yıldan fazla ömür sürmüş, kendi soyundan 120'den fazla kişinin vefat ettiğini görmüş ve bahçesindeki ağaçlar yılda iki defa meyve vermiştir. Rivayetlere göre aldığı duaların feyziyle kuraklık zamanlarında mahsullerin zarar gördüğü kendisine iletilince dua etmiş ve yağmur yağdığına şahit olunmuştur. Enes bin Malik'in mümeyyiz iki vasfı bulunmaktadır. 100 yıldan fazla yaşaması nedeniyle Muammerun, çok hadis rivayeti sebebiyle ise Müksirimum'dan sayılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunduğu yıllar içerisinde ondan pek çok hususu öğrenmiş ve gelecek nesillere aktarmıştır. Öyle ki Resul-i Ekrem'in insanlara, özellikle de çocuklara karşı muamelesine dair bilgileri kendisinden öğrenmekteyiz. Onun çocuklara karşı sonsuz hoşgörüsüne dair pek çok bilgi Enes radıyallahu anh sayesinde bize ulaşmaktadır. Hazar ve seferde Resulullah'la birlikte olduğunu, bu vakitler içinde zaman zaman onun istediği gibi davranmadığı halde bir defa bile azar işitmediğini kendisi anlatmaktadır. Bazen herhangi bir hatası üzerine Enes'i uyaracak olan hanımlarına, "Bırakın çocuğu, o Allah'ın dilediğinden başka bir şey yapmamıştır" diye ortamı teskin ettiği bilgisi bulunmaktadır. Resulullah'ın hayatında çocuklara olan engin müsamahasının pek çok örneğine şahit olmaktayız. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın ya da şöyle yapsaydın ya diye azarlamadı demiştir. Kainatın efendisi çocuklara kızmaz, yaramazlıklarını görmezden gelir, yapmış oldukları hataları şefkat ve öğütle düzeltmelerine fırsat verirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem küçük Enes'e yavrucuğum diye hitap eder, bazen de zül üzüneyn yani iki kulaklı diye şaka yaparak severdi. Sevgi yuvasında yetişen Enes bin Malik'in hayatında hem çocuklara edilen özel duaların yansımasını hem de bu dua haresinin huzura dönüşüp küçük bir çocuğun ömrünü nasıl kuşattığını görüyoruz. Tanıştığı vakitten ömrünün sonuna kadar hizmetkarı olduğu Efendimizin huzur dolu yuvasında yetişmiş, onun Refik-i Ala'ya intikalinden sonra ise kendisini çok özlediğini, geceleri rüyasında gördüğünü ve huzuruna çıkarak "Ya Resulallah, küçük hizmetkarın geldi" demeyi arzu ettiğini ifade etmiştir. Hazreti Peygamber'den "Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir" rivayetini aktaran Enes radıyallahu anh, bizzat bu hadisin yaşayan mümessili olmuştur. Kendisine edilen duanın hürmetine uzun ömür süren ve bu ömrü ilimle donatan Enes bin Malik, hicretin 93. yılında Basra'da en son vefat eden sahabi olmuştur. Küçüklüğünden itibaren peygamber ocağında yetişen sahabe, hayatını Hazreti Peygamber'e örnek alarak geçirmiş, ondan pek çok ilim tahsil etmiş ve kendisinden sonrakilere de bu bilgileri ulaştırarak zengin bir ilmi miras bırakmıştır.

kulluğun özü samimiyet. Doçent Doktor Bayram Köseoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. İnsan yüce Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevi öncelikle Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken sorumlulukları ifade eder. İnsanlara, topluma, canlı ve cansız bütün yaratılmışlara karşı yapılması gerekenler de bu görevin birer parçasıdır. Bütün bu sorumlulukların özünü ise riyadan, gösterişten uzak durmak ve samimiyet teşkil eder. Samimiyet öncelikle imanın temelidir. Samimiyet, yüce Allah'a kalpten ve gönülden iman etmektir. Bu yüzden gerçek olmayan, sadece söz ve şekilden ibaret olan bir iman makbul olmadığı gibi, aynı zamanda münafıklığın bir alametidir. Münafıkları cehennemin en alt tabakasına düşüren de bu ikiyüzlülüktür. Samimiyetten yoksun olan bu sözde imandır. Çünkü bunda Allah'ı ve müminleri aldatma niyeti vardır. Ancak hakikatte aldananlarsa kendileridir. Zira münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler.

Bir fiil faydasızdır, sonuçsuzdur ve anlamsızdır. Özellikle dini davranışlarla ilgili bir terim olan riya, bir kimsenin kendisinde bulunmayan dini ve ahlaki meziyeti varmış gibi göstermesini, iyilik yapıyormuş gibi görünmesine rağmen yaptıklarıyla dini ve ahlaki karşılıktan öte maddi veya manevi bir çıkar amaçlamasını ifade etmektedir. Bu anlamlarıyla riya, samimiyet ve ihlastan uzak, iyi niyet ve takvadan yoksun, içi boş ve görüntüden ibaret olan davranışları ifade etmektedir. Allah'a karşı kulluk görevlerinde şekil ve gösterişten ibaret olan riyanın gerçekte bir karşılığı olmadığı gibi, insanlar arası ilişkilerde görülsün ve duyulsun diye yapılan şeyler de değersiz ve anlamsızdır. Kendinde olmayan bir özelliği varmış gibi göstermeye çalışmak, bir takım menfaatler elde edebilmek için olduğundan farklı görünmek, insanları aldatmanın yanında haksız kazanç elde etmenin de aracıdır aynı zamanda. Amellerin niyetlere göre değer kazandığını ifade eden sevgili Peygamberimiz, hem ibadetlerimiz hem de diğer bütün fiillerimiz için geçerli olan çok önemli bir ilkeye işaret etmektedir. Bu ilke ihlas ve samimiyettir. Menfaat için değil, Allah rızası için çalışmaktır. Gösteriş ve aldatmak için değil, inanarak ve içten gelerek davranmaktır. Yine Hazreti Peygamber'in, Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar şeklindeki buyruğu, aynı hakikatin daha net bir başka ifadesidir. Sadece görüntüden ibaret olan, ancak iyi niyet ve samimiyetten yoksun ameller, zahiren bir şey ifade ediyor gibi görünse de, geçici bir takım menfaatlere kapı aralasa da, Allah katında karşılıksızdır. İnsanlar tarafından fark edildiğinde ise, hem kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak, hem de ciddi bir güven kaybına yol açacaktır. Bu bağlamda az ama öz olan, içten gelerek ve ihlasla yapılan şeyler, dağlar kadar da olsa, riya ve gösterişle yapılan, samimiyetten uzak davranışlardan daha değerlidir. Sosyal medyanın kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı ve yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde gösterişin, özentinin, görülsün ve duyulsun diye yapılan eylemlerin her türlüsüne fazlasıyla şahit olmaktayız. Yapılan ibadetlerin canlı yayınlarla paylaşıldığı, gezilen görülen yerlerin, yenilip içilen şeylerin adeta yarışırcasına reklam edildiği günleri yaşamaktayız. Birçoğu özenti ve taklitten kaynaklanan bu tür davranışlar, yapılan ibadet ve iyilikleri özünden uzaklaştırdığı gibi, ihlas ve samimiyetimizin kaybolmasına, kulluğumuzun şekilden ibaret kalmasına da yol açmaktadır ne yazık ki. Ayrıca sahip olduğumuz imkanları gösteriş için reklam etmenin veya bazen sahip olmadığımız halde öyleymiş gibi göstermenin, bu imkanlara sahip olamayanlar açısından ne tür psikolojik olumsuzluklara yol açabileceğini de düşünmek zorundayız. Yüce Allah'ın lütfettiği imkanları onun rızası doğrultusunda harcayarak, hayatımızın her anını kapsaması gereken kulluk sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek Müslümanca bir duruş olacaktır. Gösteriş ve riyadan uzak, iyi niyet, ihlas ve samimiyetle bezenmiş, tevazu ve takvanın kuşanıldığı bir hayat, hem Allah hem de insanlar katında bizi ve amellerimizi değerli kılacaktır.

kalbin ameli İhlas. Muhammed Sait Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama O sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. İhlas, bir işin sadece Allah rızası gözetilerek yapılmasını ifade eden bir terimdir. Başka bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı, insanların rızasını kazanmaya öncelemektir. Bazı alimler ihlası, kişinin kalbini Allah'tan başkasının muradını amaçlamaktan arındırması şeklinde de tanımlamışlardır. Bir Müslümanın ihlaslı olması, onun ibadetlerinde ve günlük hayatında niyetlerinin samimi ve temiz olmasını gerektirir. Namaz ve oruç gibi ameller bedenle yapılan ibadetler olduğu gibi, ihlas da kalple yapılan bir ibadettir. İhlas, bir ameli ibadet kılan ana unsurdur. Namaz, oruç, zekat başta olmak üzere bütün ibadetler yalnızca Allah için yapıldığında makbul ve değerli olur. İnsanların övgüsünü kazanma ve gösteriş amacıyla yapılan bir ibadetin ruhu eksik, sonucuysa hüsrandır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar yalnız Allah'a kulluk etmek ve dini yalnız O'na has kılmakla emrolunmuşlardı" buyurularak, ihlasın ibadetteki mahiyeti dikkatlere sunulmuştur. Bir amelin veya davranışın değerli olması, onun maddi değeri veya büyüklüğünden değil, samimi bir niyetle yapılmasından kaynaklanır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu, "Ameller niyetlere göredir" hadisi, amellerin değerini nereden aldığını gözler önüne sermektedir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, "Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama O sizin kalplerinize ve işlerinize bakar" hadisi, ihlasın kalbin ameli olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Hadiste de belirtildiği üzere Cenab-ı Hak, insanların dış görünüşüne veya sahip oldukları mal ve mülke bakmaz. O insanların kalplerine ve niyetlerine bakar. Bu nedenle amellerimizi değerli kılan ve anlamlı hale getiren şey Allah'ın rızasıdır. Günümüzde ise maalesef insanlar genellikle dış görünüş ve maddi başarılar üzerinden değerlendirilmektedir. Dış görünüş, dünya nimetleri ve menfaatleri insanları aldatıcı bir rekabete sürükleyebilir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın değerlendirmesi bu yüzeysel değerlendirmelerin çok ötesindedir. O kalpleri ve niyetleri görür. Her bir amelin arkasında saklı olan asıl niyeti ve gayeyi bilir. İhlas işte bu noktada devreye girer. Bir işi sadece Allah rızası için yapmak. Nitekim bu hadis-i şerif de bize insanın değerinin, kalbinin arınmışlığı ve niyetinin samimiyetiyle ölçüldüğünü hatırlatır. Allah katında üstünlük, görünüşte ya da servette değil, takvada, yani ona karşı duyulan derin bağlılık ve ihlasta saklıdır. Rivayete göre Hazreti İsa'nın şöyle dediği aktarılır. Tabuta konduğu andan mezar başına gelinceye kadar Allah Teala ölüye 40 soru sorar. Birincisinde şöyle der. Ey kulum, insanların baktıkları dış yüzünü senelerce temizledin durdun. Fakat benim baktığım iç dünyanı neden bir defa olsun temizlemedin? Dünyevi kaygılardan, beklentilerden ve riyadan arındırılmış bir kalple yapılan amel ihlaslı olur. Bundan dolayı namaz kılarken, sadaka verirken, günlük işleri yaparken, diğer bir ifadeyle dini ve dünyevi işlerin tamamında niyetin ihlas üzere olması yapılan işi Allah katında değerli kılmaktadır. Bir Müslüman yaptığı her işte murad-ı ilahiyi gaye edinmelidir. Bu bireysel ibadetlerde olduğu kadar toplumsal faaliyetler için de geçerlidir. İhlasın hakim olduğu toplumlarda huzur ve barış egemen olur. Riyadan uzak, samimi bir niyetle yapılan işler ve beşeri münasebetler toplumun birbirine olan güvenini arttırır. İnsanlar arasında güçlü bağlar oluşturur. Menfaat ve çıkar eksenli ilişkilerse sürekli çatışan ve anlaşılamayan huzursuz bir toplum meydana getirir. Çağımızda özellikle dijitalleşen dünyada görünür olmak, takdir edilmek ve başarılarla övülmek bir hayli rağbet görmektedir. Ancak Cenab-ı Hakk'a karşı kendisini sorumlu hisseden kimse, bu tür dünyevi beklentilere kapılmadan Rabbine olan bağlılığını ihlasla göstermelidir. Zira asıl saadet, övgü ve takdir makamı ihlaslı kulların olacaktır.
İhlasla yapılan az ve küçük bir iş, samimiyetsiz yapılan büyük işlerden daha tesirli olduğu gibi, ebedi hayatta da sahibinin yüz akı olacaktır. İnsanın kalbi, dünya sevgisi ve nefsi arzulardan arındıkça, ihlas o kalbi kaplamaya başlar. Bu kolay ulaşılabilen bir seviye olmadığı için, bir süreç ve sürekli bir mücadeleyi gerektirir. Kişi, yaptığı her işi Allah için yapmaya çalışmalı ve niyetini sürekli kontrol etmelidir. Netice itibarıyla Allah Teala'nın kullarının dış görünüşlerine veya mallarına değil, kalplerine ve yaptığı işlere baktığını hatırlamak bizi ihlasa sevk eder. Zikredilen hadis-i şerif, amellerimizin gerçek değerinin yalnızca Rabbimizin katında olduğunu bildirerek bizi samimiyete davet eder. Zira kalbimiz ve amellerimizle Rabbimize döneceğimiz, mal ve evladın fayda sağlamayacağı o büyük günde bizi gerçekten kurtaracak olan kalbimizin ameli, ihlasla yaptıklarımız olacaktır.

Muhammedül Emin ve Emanet. Profesör Doktor Selçuk Coşkun, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı. Anadolu toprakları İslam'la tanıştıktan sonra buralardaki Müslümanların günlük yaşayışları, hayata bakışları, örf ve adetleri de İslami kültürle, yani Kur'an ve sünnetin telkinleriyle yoğrulmuş, Kur'an ve sünnet hayatlarının bir parçası olmuştur. Günümüze gelindiğinde bazen örf ve adetlerimizde, bazen atasözlerimizde ve bazen de şiirlerimizde bu izlere rastlarız. İlk bakışta bunların dini kaynaklarımızla bağlantısını kurmaz. Hepsini sıradan örf, adet ve gelenekler gibi algılarız. Halbuki biraz gerilere gidildiğinde bunların bir kısmının Kur'an'a, bir kısmının da Hazreti Peygamber'in sünnetine dayandığını görürüz. Bu durumun serencamına baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşırız. İslam dini tekamül edip farklı coğrafyalara yayılmaya başlayınca hem Kur'an ve sünnet hem de bunlardan elde edilen özlü fikirler ve uygulamalar farklı coğrafyalara yayılmış, milyonlarca hatta milyarlarca Müslüman tarafından uygulanarak hayatın parçası haline getirilmiştir. Nesilden nesile uygulanarak ve tekrar edilerek gelen bu uygulamalar ve sözler hayatın içerisine sinmiş, hazmedilmiş, söz konusu bölgelerin örfüne, adetine, atasözlerine, vecizelerine karışmış, onlar içerisinde yoğrulmuş, birbirinin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Böylece ortak bir Müslüman kültür oluşmuştur. İşaret ettiğimiz husus ülkemiz için de geçerlidir. Kültürümüzü şekillendiren birçok anlayış, uygulama ve kavram Kur'an'a ve sünnete dayanır. Bunlardan biri de günlük hayatta dilimizden düşürmediğimiz emanet terimi ve buna dayanan anlayışlardır. Emanete ehline vermek, emanete ihanet etmemek, emin adam gibi kullanımlar yine hayattaki birinin can için emaneti taşıyoruz ifadesi, vefat eden için emaneti teslim etti ifadesi, günlük hayatta kullanılan Allah'a emanet olun, dünyada emanetçiyiz gibi sözler bu durumu göstermektedir. Hatta atasözleri arasında yer alan emanete hıyanet olmaz, emanet ata binen tez iner, kurda kuzu emanet edilmez şeklindeki kullanımlar İslami bir kavram olan emanetin kültürümüze ne derece sirayet ettiğini göstermektedir. Özetle bütün bu kullanımlar Kur'an'da ve hadislerde geçen emanet kavramının sosyal bünyemizin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, kılcal damarlarımıza kadar işlediğini gösterir. Asıl itibarıyla Arapça olan emanet terimi güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, güvenilir olmak ve güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak tevdi edilen şey anlamına gelir. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette geçmektedir. Kur'an ve sünnet birlikte değerlendirildiğinde genel olarak bir Müslümanın hayattaki her şeye emanet gözüyle bakmasının gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan emanet kavramıyla ilgili her şeye burada değinmek mümkün olmamakla birlikte, bir fikir vermesi açısından hadislerde geçen bazı noktalara temas etmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmadan önceki en önemli vasfı emin olmaktı. Onun için cahiliye toplumunda bile ona Muhammedül Emin, yani güvenilir olan Muhammed denilirdi. Şüphesiz toplumdaki bu algı Hazreti Peygamber'in bir ömür boyu göstermiş olduğu emanete riayet tarzındaki davranışlarının sonucuydu. Öyle ki yeniden inşa edilen Kabe'nin kıymetli bir taşı olan Hacerül Esved'i yerine koymak için bile onun uygulamasına rıza gösterilmiş ve büyük bir iç karışıklık önlenmişti. Bütün bunlar daha o peygamber olmadan önce gerçekleşmişti. Aslında kendisi de insanların ona güvendiğini, itimat ettiğini biliyordu ve farkındaydı. Hatta nübüvvetin ilk yıllarında ara sıra buna işaret ediyordu. Bir defasında en yakın akrabanı uyar ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkmış, ardından şöyle seslenmişti. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlılar geliyor diye bir haber versem bana inanır mıydınız diye sormuş. Onlar da biz senin hiç yalan söylediğini görmedik demişlerdi. Hatta Hirakl bile kendisine gelen heyete sorduğunda onun bu özelliklere sahip olduğunu anlamış ve Ebu Süfyan'a şöyle demişti. Onun namaz kılmayı, doğru dürüst olmayı, iffetli olmayı,
ahde vefa göstermeyi ve emaneti sahibine tevdi etmeyi istediğini iddia ettin. İşte bunlar bir peygamberin vasıflarıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emanete hıyanet etmeyi münafıklık alametleri arasında saymıştır. Buna ilaveten emanete hıyanet eden kişiye hıyanetle karşılık vermeyi de yasaklamıştır. Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Zira Hazreti Peygamber bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz buyurmuştur. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vergi memurluğu görevi isteyen Ebu Zer el-Gıfari'ye bu iş bir emanettir. Emanet üstesinden gelemeyen kimse için kıyamet gününde zillet ve perişanlık doğurur buyurmuştur. Bunun gibi hayatın başka alanlarındaki görev ve yetkiler de emanet olarak değerlendirilmelidir. Bazı kişilerin özel hayatlarına muttali olan meslek erbabı da sahip oldukları özel bilgileri kimseyle paylaşmamalıdır. Bu bilgiler emanet olarak görülmeli ve emanete asla ihanet edilmemelidir. Çocukluğunu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında geçiren Numan bin Beşir'in radıyallahu anh anlattığına göre Hazreti Peygamber'e Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. Hazreti Peygamber Numan'ı çağırarak şu salkımı al da annene götür demişti. Numansa üzümü annesine götürmeden önce yiyip bitirmişti. Birkaç gün sonra Hazreti Peygamber üzüm salkımı ne oldu onu annene ulaştırdın mı diye sormuş. Numan hayır diye cevap verince Resulullah ona vefasız demişti. Elbette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Numan'ı vefasızlıkla yaftalamak istememişti. O bu tavrıyla küçük bir emanetin teslimi konusunda bile her yaştan insanın titiz davranması gerektiğini vurgulamıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem belirttiğine göre sohbette konuşulan sözler de birer emanettir. Dolayısıyla başka ortamlarda anlatılması, özel bir sohbet anında anlatılanların orada bulunmayanlara da taşınarak yayılması doğru değildir. Hazreti Peygamber hangi konuşmanın özel konuşma kapsamına gireceğini şu şekilde tanımlamıştır. Bir kişi bir söz söyleyip sonra da kimsenin duymadığından emin olmak için etrafına bakınırsa o söz emanettir. O halde üçüncü şahısların işitmemesi için özen gösterilen konuşmalar emanet olarak değerlendirilmelidir. İşlerin düzgün yürütülebilmesi için her işin ehil kimselere verilmesi ve o kimselerin de sorumluluk duygusuyla hareket ederek işinin hakkını vermesi gerekir. Zira her iş o işi yapan kimseye tevdi edilmiş bir emanettir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilir. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bir gün Hazreti Peygamber ashabını etrafına toplamış sohbet ediyor, onlara nasihatlerde bulunuyordu. Bu sırada bir bedevi çıka geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Hazreti Peygamber sözünü kesmeden konuşmasına devam etti. Resulullah bedevinin ne dediğini işitti fakat sorusundan hoşlanmadı dedi. Bir başkası ise belki de soruyu işitmedi dedi. Nihayet sevgili peygamberimiz sözünü bitirince kıyameti soran nerede buyurdu. Bedevi işte benim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle buyurdu. Bedevi onun zayi edilmesi nasıl olur diye sorunca Hazreti Peygamber iş ehil olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde müminlere bıraktığı son nasihatlerden birisi kadınlar hakkında Allah'tan sakınmaları gerektiği olmuştur. Çünkü kocaları onları Allah'ın bir emaneti olarak almışlar ve Allah'ın adıyla onları kendilerine helal kılmışlardır. Öyleyse eşler de birer emanet olarak görülmelidir. Velhasıl emanet hayatın her alanını kuşatan, hayatta ne varsa onlarla ilgili veya ilişkili olan bir değerdir. Bu cümleden olarak mal, can, eş, evlat, söz, vazife, din hepsi birer emanettir. Bir Müslüman için dinimizin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnet de bize emanettir.
Rabbimizden ve Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem bize kadar gelen bu emanetlere de riayet etmemiz, ihanet etmememiz, onları korumamız, yaşamak ve yaşatmak için elimizden geleni yapmamız da omuzlarımıza yüklenmiş birer emanettir.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Diyanet Radyo. Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
3: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar, iletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimi zedeleyecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi. Hadislerin hikayeleri az sonra.

geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven

0: Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünyada insan kalabalığı çok. Bilgi ve becerisi yerinde olan azdır. İş bitirici insan, işe yarayan insandır. İşe yarayan da yararlı olandır.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü, kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca, az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da, bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimi zedeleyecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

taşlarıyla çağırayım Mevlam seni. Bu ezgi tüm İslam alemine gelsin. Gönlü güzel insanlara gelsin. Erzurum'dan Hacı Kadir.

Hayırlı sabahlar, ben Hazal. Kızımla radyonuzu dinliyoruz. Sıradaki eseri kızım için çalarsanız sevinirim. Herkese iyi dinlemeler. Yok.

Merhaba Diyanet Radyo çalışanları ve İste Dinle programının tüm dinleyenleri. Ender Doğan'ın sesinden Niyazi Mısri'ye ait bir eseri rica edeceğim. Zat-ı Hak'ta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahr-ı bi payan olan anlar bizi.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı günler. Yaz Kur'an kursunda Kur'an okumayı öğrenen değerli kızım Ervah Hilal Tiler için benim öğretmenim Kur'an ilahisini rica ediyorum. İyi.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Bursa'dan Kadir Tekin, Agah Terzi'den Mevla'ya emanet olsun Erzurum ilahisini istiyorum. Tüm İslam alemine Erzurumlulara gelsin. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor ve dinliyoruz. Allah'a emanet olun ve de bir de biricik kızım Nisanur Tekin'e gelsin.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Cehenneme giden yollar, süfliyat ve behimi arzular. Resul-i Ekrem'e sahabi olma şerefine erenlerden biriydi. Her mümin gibi o da dünyada neler yapabileceğini, ahiretteki durumunun ne olacağını merak etmekteydi. Çoktandır zihninde oluşan soruları sormak üzere gelmişti. Bulduğu ilk fırsatta sırasıyla namaz, cihat, hicret ve faziletli Müslümanların özellikleri hakkında Allah Resulüne sorular sordu. Her birinde tek tek aldığı cevaplardan sonra belki de asıl sorusuna gelmişti sıra. "Ey Allah'ın Resulü, cennet ve cehennemi gerektiren iki sebep nedir?" diye sordu. Allah Resulü bu soruya kısa ve net bir cevap verdi. "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölen de cehenneme girer." O kadar önemli bir soruydu ki bu, muhtemelen sorulan sorunun içeriği, soruyu soran bu şahsın kim olduğunu gölgelemişti. Öyle ki hadis kaynakları ve şerhleri soranın kim olduğuna değil, soruya ve verilen cevaba yoğunlaştıkları için bu iman erinin kim olduğu tespit edilememişti. Evet, cehenneme götüren belki de yüzlerce sebep vardı ve bu sebeplerin en başında şirk yer alıyordu. Nitekim Kur'an'daki pek çok ayet, Allah'a şirk koşanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu bildirmişti. Küfür ve inkar kişiyi cehenneme götüren en önemli sebeptir. İnsan Allah'a iman etmedikçe, inkara yöneldiği sürece cehennem ehlinden sayılmaya layık olur ve artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun hitabını hak eder. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde inkar edip hükümlerini yalanlayanların, Allah'a karşı yalan uydurup kendilerine gelen gerçeği yalan sayanların cehennemlik olduklarını bildirir. Kur'an'ın inatçı kafir olarak nitelediği böyle kimselere malları ve evlatları da hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah'ı inkar edenlerin son durağı cehennemdir. Doğru yola ulaşmamış, hakkı görememiş olanlar kör, dilsiz ve sağır bir şekilde haşredildikten sonra cehenneme sürükleneceklerdir. Kur'an, son ilahi davetin tebliğcisi ve son peygamber olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı da cehennemden kurtulmak için şart koşmuştur. Bu bağlamda Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir buyurmuştur. Bir başka ayette ise bu husus, kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir şeklinde ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber de, Muhammed'in varlığını elinde tutana yemin olsun ki, bu ümmetten biri veya Yahudi ve Hristiyan olan bir kişi, beni dinlemez ve kendisiyle gönderildiğim dini kabul etmeden ölürse kesinlikle cehennemlik olur buyurmuştur. Kur'an bu durumu ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır şeklinde ifade buyurmuştur. Önceki ümmetlerde peygamberlerine samimiyetle uymuşlarsa cehennemden kurtulmuşlardır. Gönderilen uyarıcılara uymayanlarsa cehennemdedirler. Ayrıca irtidat etmek yani Müslüman olduktan sonra dinden dönüp kafir olmak da kişiyi cehenneme götüren bir sebeptir. Kişiyi cehenneme götüren bir başka sebepse münafıklıktır. Münafık iman etmiş görünse de aslında içinden dini yalanlayan iki yüzlü kimsedir. Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecek ve münafıkları cehennemin en alt katında cezalandıracaktır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Münafıklarla müminler arasında gerçekleşecek olan bir konuşma, Kur'an'da şöyle nakledilir. Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık, nur arayın denilecektir. Burada nurun, geride kalan dünya hayatında aranması gerektiğine işaret edilmesinin nedeni, müminlerdeki nurun dünyada işledikleri salih amellerden kaynaklanıyor olmasıdır.
derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz. Şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı. İkiyüzlü insanlar olan münafıklar, gösterişe düşkün, riyakâr kimselerdir. Hazreti Peygamber dünyada ikiyüzlü olan kimsenin, ahirette de ateşten iki dili olacağını haber vermiştir. Günaha aldırmamak, açıkça günah işlemekten çekinmemek, günah işledikten sonra pişmanlık duymaksızın günahında ısrar etmek, kısacası dünya karşısında tavizkar ve umursamaz olmak, kişiyi cehenneme sürükler. Nitekim hem Kur'an hem de Hazreti Peygamber, tevhid inancına sahip fakat günahkar olan kimselerin cehennemde azap göreceklerini bildirmiştir. Allah'a şirk koşmak, içki içmek, kumar oynamak, haram aylarda savaşmak, bakmakla yükümlü olduğu yetimin malını kendi malına katarak onun rızası olmaksızın yemek, fakirlik korkusuyla kendi çocuğunu öldürmek, insanlar arasında fitne çıkarmak, faiz yemek, anne babaya isyan etmek, akrabaya miras hakkını vermemek, malı gereksiz yere israf etmek, zina etmek, haksız yere adam öldürmek, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapmak, kibirlenmek, iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmak, kötülük yapmak ve Allah'ın huzuruna kötülükle gelmek, savaş esnasında savaştan kaçmak, azgınlık yapmak ve insanlara işkence edip tevbe etmemek, Kur'an'da belirtildiği üzere insanı cehenneme götüren günahlardandır. Hazreti Peygamber, İslam ümmetine kılıç çekmeyi, Müslüman kardeşine karşı küsken ölmeyi ve komşulara eziyet etmeyi de cehenneme götüren kötü davranışlar arasında zikretmiştir. Aynı şekilde anne babaya saygısızca ve kötü davranmak, onların hakları konusunda duyarsız olmak, kişiyi ahiret hayatında mutsuzluğa sürükleyen önemli sebeplerdendir. Basit bir küslük gibi görünse de, aslında akrabalık ilişkilerini kesmek de kişiyi cehenneme götürür. Nitekim Kur'an'da Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanların, Allah'ın korunmasını emrettiği akrabalık bağlarını koparanların ve yeryüzünde fesat çıkaranların cehennemlik olduğu haber verilir. Haksız yere bir cana kıymak ve hukuki bir gerekçesi olmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kastetmek, cehennemi gerektiren suçlardan bir diğeridir. Kur'an'da kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz de bu konuda iki Müslüman birbirine kılıç çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurmuştur. İnsanın kendisine Allah tarafından emanet edilen bedenine ihanet etmesi ve kendi canına kıyması da cehennemle sonuçlanacak bir yolculuğun ilk adımıdır. Bu konuda Hazreti Peygamber, her kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse, demiri elinde, onu karnına saplar bir halde cehennem ateşinde ebedi ve daimi olarak kalacaktır. Her kim de zehir içerek kendini öldürürse, o kimse de zehrini cehennem ateşinde ebedi ve daimi kalarak içecektir. Her kim kendini yüksekten atarak öldürürse, o da ebedi ve daimi olarak cehennem ateşine düşecektir buyurmuştur. Riyakarlık ve gösteriş merakı kişiyi cehenneme sürükleyen bir diğer sebeptir. Bu iki özellik, yüce yaratıcının hoşnutluğunu kazanmaya değil de, insanların gözünde değer kazanmaya odaklanmış bir bakış açısından kaynaklanmaktadır. Halbuki Allah Teala, ibadetleri ve salih amelleri sadece kendi rızası için yapıldığında kabul eder. Riyakarlık aynı zamanda gizli şirktir. Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinde cihad edip şehit düşmek, Kur'an okuyup okutmak, Allah yolunda harcamada bulunmak gibi görünürde en faziletli işlerde bile Allah rızası değil de gösteriş amaçlandığında bunları yapan riyakarların nasıl yüzüstü cehenneme atıldığı çok acıklı biçimde anlatılır. Gösteriş merakının yakın dostu olan kibir de cehenneme götüren sebeplerden biridir.
Kur'an'da Allah'a boyun eğip sadece ona kulluk etmeyi kendilerine yediremeyen kibir sahiplerinin aşağılanmış bir halde cehenneme gireceği bildirilir. En kısa ifadesiyle kibirlenenlerin yeri cehennemdir. Çünkü kibirlenenler Allah karşısındaki konumlarını unutarak tevazu göstermeleri gerektiği halde büyüklenmekte ve bu davranışlarıyla kibirli şeytana benzemektedirler. Bu yüzden Hazreti Peygamber, "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez." buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte, "Cehennemliklerin kalpleri merhametten yoksun, kaba saba ve kendilerini diğer insanlardan büyük gören kibirli insanlar oldukları ifade edilmiştir. Cehenneme giden yollardan bir diğeri de halkı irşad edenlerin kendi söyledikleriyle amel etmemeleridir. Resul-i Ekrem bunun ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini şöyle anlatmıştır. Kıyamet günü bir kişi getirilir ve cehenneme atılır. Ateşte tıpkı bir merkebin değirmen taşının etrafında döndüğü gibi döner. Cehennemdekiler o kişinin etrafında toplanır ve "Ey filan, sana ne oldu? Bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan sen değil miydin?" derler. O da "Evet, ben size iyiliği emrederdim ama onu kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklardım fakat onu kendim yapardım." der. Yöneticilik ve hakimlik gibi üst düzey sorumluluk gerektiren görevleri üstlenenler de hak ve adaletten sapmaları halinde Hazreti Peygamber'in ifade ettiği üzere cehennemlik olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Resulullah, Müslümanlardan bir topluluğun başına yönetici olup da onlar arasında adaletli davranmayarak ihanet üzere ölen hiç kimse yoktur ki Allah ona cenneti haram kılmasın buyururken, Kur'an-ı Kerim zalimlere meyletmeyi dahi cehenneme götüren bir davranış olarak addetmiştir. Yine bu bağlamda Hazreti Peygamber, insanlar hakkında hüküm verme konumunda olanların üç kısma ayrıldığını, biri hariç ikisinin cehennemde olduğunu, hakikati bilip ona göre hüküm verenin cennette, hakikati öğrendiği halde hükmünde zulmedenle, hakikati bilmeden insanlar hakkında hüküm vereninse cehennemde olduğunu haber vermiştir. İnsanlara zorbalık etmek, şiddet uygulamak, merhametten ve şefkatten uzak ezici bir ilişki tarzı geliştirmek, cehennemi kaçınılmaz kılmaktadır. Diğer yandan haram bir ilişkiye sebep olacak şekilde duygu istismarı yapmak kastıyla tahrik edici tarzda giyinmek ve davranışlarda bulunmak da cennetten mahrumiyete sebep olacaktır. Zira Hazreti Peygamber'in ifadesiyle haya imandandır, imanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir, sıkıntının yeri de cehennemdir. İnsanları cehenneme sürükleyen sebeplerden biri de dilleriyle söyledikleridir. Peygamberimizin yakın dostlarından Muaz bin Cebel şöyle anlatır. Bir gün, "Ey Allah'ın Resulü, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana söyle." dedim. Buyurdu ki, "Büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve Kabe'yi hac edersin." Sonra da dedi ki, "Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Geceleyin bir kimsenin namaz kılması da böyledir." Daha sonra, "Onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez" mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra, "Dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Dinin başı teslimiyet, direği namazdır, zirvesi ise cihattır" buyurdu. Ondan sonra da, "Bu dediklerimin hepsini kemale erdiren ve tamamlayan şeyin ne olduğunu sana söyleyeyim mi?" diye sordu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Mübarek

kötü sözün sıkıntı verip insanları incittiğini, kötü konuşan kimselerin de yerinin cehennem olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanların cennete giremeyeceğini de belirtmiştir. Hazreti Peygamber'in dille işlenen günahlarla ilgili uyarıları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bir keresinde ona, insanların cennete girmelerine en fazla sebep olan şeyler nelerdir diye sorulmuş, Allah'tan sakınmak takva ve güzel ahlaktır buyurmuştur. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye sorulduğunda ise Hazreti Peygamber ağız, dil ve cinsel organdır cevabını vermiştir. Allah tarafından insanlara emanet edilen bu iki organ Allah'ın emrine uygun kullanılmadıkları zaman insanı felakete götürür. Özü sözü bir, dürüst ve güvenilir bir insan olmamak da cehenneme aday olmak anlamına gelmektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir. Şayet yalan söyleme işi Hazreti Peygamber adına hadis uydurma şeklinde olursa bunun cezası çok daha ağır olacaktır. Nitekim hadis kaynaklarımızda yer alan her kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın buyruğu bunu göstermektedir. Allah'ın verdiği nimetleri gereğince değerlendirmemek insanı cehenneme sürükleyen sebeplerden bir başkasıdır. Resul-i Ekrem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Ademoğlu bir kuzu gibi getirilerek Allah'ın huzurunda durdurulur. Ve Allah ona şöyle der. Sana dünyada mal, mülk ve hizmetçi verdim. Sana nimet ihsan ettim. Sen ne yaptın? O kişi şöyle cevap verir. Biriktirdim, artırdım ve hayattayken olandan daha fazlasını arkamda bıraktım. Beni dünyaya geri gönder. Onların hepsini sana getireyim. Allah şöyle buyurur. Ahiret için hazırlayıp önden gönderdiklerini bana göster. O kişi ikinci kez şöyle der. Biriktirdim, artırdım ve hayattayken olandan daha fazlasını arkamda bıraktım. Beni dünyaya geri gönder, onların hepsini sana getireyim. Böylece bu kulun ahireti için hiçbir hayır hazırlamadığı anlaşılır ve cehenneme götürülür. Nitekim Kur'an'da da servet biriktirip gereğini yapmayanlara bu servetlerle cehennemde azap edileceği bildirilmiştir. Hazreti Peygamber zekat görevini yerine getirmeyenlerin cehennemde göreceği azabıysa şöyle tasvir etmiştir. Altın ve gümüşü olup da bunların hakkını vermeyen hiç kimse yoktur ki, kıyamet gününde bu altın ve gümüş ateşten levhalar haline dönüştürülüp cehennem ateşinde kızdırılmak suretiyle yanakları, alnı ve sırtı dağlanmasın. Bu levhalar soğudukça süresi 50 bin seneye tekabül eden bir gün boyunca bu azap tekrarlanır. Nihayet kullar arasında hüküm verilir ve kişiye yolunun cennet mi yoksa cehenneme mi çıktığı gösterilir. Kişiyi cehenneme mecbur eden bir sebep de kul ve kamu hakkına riayet etmemektir. Bir keresinde Hazreti Peygamber, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" diye sorar. Yanında bulunanlar, "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." diye cevap verirler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde açıklamada bulunur. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Bu bağlamda Kur'an'da da ahirette ameller tartıldığında tartıları hafif gelen kimselerin cehenneme atılacağı bildirilmektedir. Aynı şekilde başkasının hakkını gasp ederek haksız kazanç sağlamak da cehennemlik bir davranıştır. Hazreti Peygamber, bir kimse yemin ederek bir Müslümanın hakkını elinden alırsa, Allah o kimseye cehennemi kaçınılmaz, cenneti ise haram

kılar buyurmuş. Bunun üzerine bir adam, eğer o hak küçük basit bir şey ise deyince Peygamberimiz, isterse erak ağacından misvak için bir dal parçası olsun buyurmuştur. Başka bir hadiste de Allah Resulü, kim hakkı olmayan bir şeyi iddia ederse bizden değildir ve o kişi cehennemdeki yerini hazırlasın buyurmuştur. Yine Allah Resulü, zorla başkasının malını almak için mücadele ederken ölen kimsenin cehennemlik olduğunu bildirmiş, bir takım adamlar Allah'ın malında haksız olarak tasarruf ederler. İşte onlar için kıyamet gününde ateş vardır buyurmuştur. Yine bu çerçevede yetim malı yemek de cehenneme götüren bir sebeptir. Gasp gibi hırsızlık da cehennemle sonuçlanan bir davranıştır. Hazreti Peygamber, ganimetten bir giysi çalan Kerkede adlı kişinin ve Hayber gazvesinde ölen bir adamın ganimetten çaldıkları eşyalar sebebiyle cehennemlik olduklarını haber vermiştir. Diğer taraftan ilmi kötü amaç için öğrenmek kişiyi cehenneme sürükler. Hazreti Peygamber, kim alimlere karşı övünmek, cahillerle münakaşa etmek ve halkın teveccühünü kendisine yöneltmek için ilim öğrenirse, Allah o kimseyi cehenneme sokar buyurmuştur. Benzer şekilde Kur'an ayetleri hakkında bilgisizce konuşan ve hüküm veren kişi için de Hazreti Peygamber, cehennemdeki yerine hazır olsun buyurmuştur. Ayetleri etkisiz hale getirmek için çabalayanların cehennemlik olduğunu Kur'an da haber vermiştir. Durumu iyi olduğu halde dilencilik yapmak da hadislerde kişiyi cehenneme götüren sebepler arasında sıralanmıştır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Zengin, güçlü, kuvvetli kimseye dilenmek helal değildir. Ancak aşırı derecede fakir veya aşırı borçlu olana caizdir. Kim malını artırmak için insanlardan dilenirse, kıyamet günü dilenmesinin bir işareti olarak yüzünde tırnak izi yara ve bere olacak ve cehennemden alıp yiyeceği kızgın bir taş olacaktır. Dileyen bu işaretlerini ve yiyeceğini azaltsın, dileyen de çoğaltsın. Kişiyi cehennemlik kılan bir diğer sebep de diğer canlıların yaşama hakkına tecavüzdür. Nitekim Allah Resulü, bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azaba uğradı ve bu yüzden cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki haşereleri yemesi için de onu salmamıştı buyurmuştur. Kur'an'da cennetliklerle cehennemlikler arasında yaşanacak olan ilginç bir söyleşi anlatılır. Cennetlikler cehennemliklere Sekar adlı cehenneme neden atıldıklarını sorarlar. Onlar, biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlardık ve sonunda bu haldeyken bize ölüm gelip çattı şeklinde cevap verirler. Hazreti Peygamber ise uzunca bir konuşmasının sonunda cehennemlikleri şöyle taksim eder. Cehennemlikler beş kısımdır. Birincisi, aklını kullanmayan ve zaafları olan kimsedir ki aranızda size tabi olarak bulunur, aile ve mal konusunda sorumluluk üstlenmez. İkincisi, gizlice hırs besleyen hain kimsedir ki kapısını her çalana ihanet eder. Üçüncüsü, ailen ve malın konusunda gece gündüz sana tuzak kuran kimsedir. Dördüncüsü, cimri veya yalancı kişidir. Beşincisi ise açıkça ahlaksızlık yapan kimsedir. Sonuç olarak cehennem azabıyla cezalandırılacak kişiler, Allah'ın haklarına ve kulların haklarına tecavüz edenler şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulabilir. Allah'ın hakkına saygı göstermeyerek haddi aşmak, kısaca iman yolunu terk edip inkara sapmak şeklinde özetlenebilir. Kul hakkına riayet etmemek de kişinin gerek kendi varlığına, gerekse toplumsal hayatı paylaştığı diğer bütün insanların haklarına hürmet göstermeyerek sınırları ihlal etmesidir. Kalpleri olup bunlarla doğruyu anlamayan, gözleri olup bunlarla gerçeği göremeyen, kulakları olup bunlarla hakikati işitemeyen, sonuçta cehennemi hak eden böyle kişiler hakkında Yüce Allah, atın cehenneme, hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan, şüpheci her kafiri, Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine buyuracaktır. Kur'an-ı

Kerim'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vaat edildiği gibi, kafir ve günahkar kimselere de cehennem vaat edilmiştir. Kafir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedi kalacaklardır. Orada ölmezler ve azapları hafifletilmez. Tevbe etmeden günahkar olarak ölen müminlerse cehennemde hataları miktarınca cezalandırılacak ve sonra oradan kurtulup cennete gireceklerdir. İşlenilen çeşitli günahlar sebebiyle Müslümanların cehenneme gireceklerini bildiren hadisler, terhip yani müminleri bu günahlardan sakındırma amacı taşımakta olup ebediyen sürecek bir cezalandırma anlamı taşımamaktadır. Nefsin arzu ve isteklerine kendini kaptırıp gününü gün ederek geçici dünya hayatını tercih etmek, insanı son durağı cehennem olan bir yolun yolcusu olma talihsizliğine sürükler. Zira Peygamber Efendimiz, cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır buyurmuştur. O halde inanan insan için sabır ve sebat göstererek cennete uzanan zorlu yolda yürümekten ve nefsine hoş gelse de cehenneme sürükleyen adımlardan ısrarla kaçınmaktan başka çıkar yol yoktur.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimi zedeleyecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
6: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba sevgili radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo burası, Din ve Hayat programıyla şu saat itibariyle kulaklarınıza ulaşıyoruz. Ben Uğur Subaşı, değerli dostlar. Bulunduğunuz mekanlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün Ahirete İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, sözlükte haşır bir topluluğu bulunduğu yerden zorla çıkarıp bir meydanda toplamak anlamına gelir. Terim olarak kıyamet gününde yeniden diriltilen varlıkların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip toplanmasını ifade eder. Kur'an'da bütün insanların bir araya toplanacakları gün diye nitelendirilen haşir için sizi toplanma gününde bir araya getirdiği gün, işte o kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkar, bekleşip dururlar. Sura üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar buyurulur. Kıyamet günü Allah Teala yeryüzünü dilediği şekle sokacak ve mahşer yeri Resul-i Ekrem Efendimizin ifadesiyle üzerinde hiçbir alamet, dağ, dere, bitki ve benzeri bulunmayan halis buğday unundan yapılmış yufka gibi beyaz ve parlak bir düzlük olacaktır. Sevgili dostlar, mahşerde melekler, cinler ve insanlar diriltildikten sonra insanoğlunun küçüğü, büyüğü, akıllısı, delisi hepsi bir yerde toplanacaktır. Orada hayvanlar da olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın dünyada akıl ve şuur verip sorumlu ettiği mükellef varlıkların toplanma amacı hesap, hayvanların toplanma amacı ise karşılıklı olarak haklarını almalarıdır. Bu sebeple hayvanlar insanlardan ve birbirlerinden haklarını aldıktan sonra toprak olurken inkarcıların her biri keşke ben de onlar gibi toprak olup ceza görmeseydim tarzında istekte bulunacaklardır. Sevgili dostlar, mahşer yerindeki bekleyişte güneş yaklaştırılacak ve insanlar dünyadaki durumlarına göre farklı derecede terleyeceklerdir. Ancak Allah Teala bu dehşetli günde 7 sınıf insanı arşın altında gölgelendirecektir. Birincisi adil devlet başkanı. İkincisi Allah'a ibadet ederek büyüyen genç. Üçüncüsü gönlü camilere bağlı kimse. Dördüncüsü birbirini Allah için seven ve bu sevgiyle bir araya gelip ayrılan iki kişi. Beşincisi mevki sahibi ve güzel bir kadının kötü davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden. Altıncısı sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka verip iyilik yapan kimse. Yedincisi tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri dolup taşan kimse. Sevgili dostlar, mahşere herkes dünyada kime inanıp uyumuşsa onunla beraber gelir. Mümin, münafık ve kafirler önderleriyle birlikte bir araya gelirler. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız gün, Firavun kıyamet gününde milletinin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Sevgili dostlar, mahşer çok sıkıntılı ve korkulu bir mekandır. O gün herkes bir an önce büyük mahkemenin kurulmasını ve hesabın bir an önce görülmesini isteyecektir. Bunun sağlanması meyanında Cenab-ı Hak'tan talepte bulunmak üzere Hazreti Adem'den itibaren büyük peygamberlere başvuracak ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka buna hiçbir peygamber cesaret edemeyecektir. Nihayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin uzun dua ve niyazından sonra Allah Teala hesabın başlatılmasına izin verecektir. O gün zalim kimse ellerini ısırıp keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana, keşke falancayı dost edinmeseydim diyecektir. Sevgili dostlar, Allah hepimizi kurtuluşa erenlerden eylesin inşallah. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Burada olduğunuz için, bizlere kulak verdiğiniz için canı gönülden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakmanız ve Allah'a emanet olmanız dileğiyle. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

sallanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir taslı sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı sararlar.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan hep şöyle der. Ölüm olmasa ne iyi. İnsan ölmeseydi ne güzel olurdu. Çünkü bana zevk ve tat veren bu hayatımdır. Bütün bu düzenimi bozan ölümdür. Oysa ölüme şaşılmaz. Her doğan ölecektir. İnsana yazık değil. İnsanlık gösteren iyilerin yok olması yazıktır. Kişilere yazık olmaz. Doğruluğa yazık olur. Dünyanın düzeni işte budur. İster beğen, ister beğenme. İnsan ölümlüdür.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Günün Duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok. Duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum, sizler iyisiniz.
1: Hamdolsun. İyiyiz, iyiceyiz. Şöyle bir soru bugünkü. Hocam, bazı insanlar geçmişte olup bitenleri ve yıllar önce yaşamış Müslümanları övüyor. Onları sanki hiç günah işlememişler gibi anlatıyor. Günümüzdeki gençleri de sürekli kötülüyor. Bunu kabul etmiyorum. Böylesi bir değerlendirmenin dinen de doğru olmadığını düşünüyorum. Bu konuya açıklık getirmenizi istiyorum demiş. Tabii kimle kıyaslandığımıza göre de değişir değil mi hocam?
2: Öyle.
1: Buyurun lütfen.
2: Ben de arkadaşımız gibi düşünüyorum Selman Bey. Beni dinleyen kardeşlerimiz hoş görsünler. Önemli, doğru bir tespit değil mi? Geçmişte olup biten her şeyi övmek, öykünmek geçmişte olanlara. Günümüzde yaşayan ve yaşananları sürekli olumsuzlaştırmaya çalışmak. Bu doğru değil değil mi? Çünkü geçmişte de belki hatalar, kusurlar olabilir. Günümüzde de olumlu, kayda değer, takdire şayan işler de olabilir. Yani geçmiş çok iyiydi, bugün hiç iyi değil. Böylesi bir değerlendirme ciddi bir iddiadır. Sahibini sıkıntıya sokar böyle bir iddia yapanın, değil mi? Kuşak olarak bazen bunu biraz yüksek sesle düşünelim. Doğrusu diyor ya, bu dinen doğru mu diyor.
1: Hı hı.
2: Din müdellel olmamızı ister. Yani delillerle konuşmamızı, hı hı, ister. Hı hı. İçinde bir tane bile doğru yapan, iyi yapan, güzel yapan varsa onu korumayı ister dinimiz. Çünkü hakkaniyet ve adalet bunu gerektirir.
1: Taif'te peygamberin emin olmasını istediği, yani biri iman ederse dediği yer.
2: Mesela. Dolayısıyla bu anlamda genellemeler doğru olmaz.
1: Evet.
2: Bütün geçmiş böyle, şimdikilerin hepsi şöyle.
1: Hı hı.
2: Bu doğru olmaz. Nimetiyle, külfetiyle, artısıyla, eksisiyle her zamanın kendine has özellikleri var. Başka başka bu şeyler önümüze yeni kıyaslamalar da getirebiliyor. Mesela kuşak olarak daha genç olanlar kendilerinden öncekilerle kendilerini zaman zaman kıyaslayıp, eğer bu mukayesede olumsuzluk ortaya çıkarsa olumsuz durumun kendilerinden öncekilere ait. Mesela babam yüzünden böyle oldu, dedem yüzünden böyle oldu. Bak, bunların hepsi duygusal tepkiler. Bazen de hani nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar, bizim zamanımızda biz şöyleyken diye başlayıp devam eden izahların da belki tekrar gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Tabii küçük yaşlarda yaşanan Ramazanlar, bayramlar ve diğer önemli olduğu düşünülen hatıralar insanda iz bırakabilir.
1: Evet.
2: Bu türden konuşmalar, değerlendirmeler belki de sadece bireysel anlamda, o kişi özelinde bir anlamı olabilir, değil mi? Ama bunu gene genellemek doğru olmaz. Şüphesiz zaman kıymetli bir değer. Zamanın ruhunu doğru belirlemek ve her daim bilinçli bir Müslümana yakışır bir söz, tavır ve davranış sergilemek önemli. Çünkü zamanı kıymetli ve anlamlı kılan bizim o zamanda yaptığımız tavır ve davranışlar.
1: Tabii.
2: O gün de 24 saatti bir gün, değil mi? Bugün de öyle. Ya çok hızlı akıp gidiyor şimdi. Yani bu bizim işte nereden baktığımıza ve bu olayları nasıl değerlendirdiğimize göre değişiyor. Kuşaklar arası mukayeselerin kanaatimce kimi zaman ümitsizlik aşıyan yönleri de var. Hmm. Ümitsizlik ortaya çıkarabilir. Mesela sanki ne yapılırsa yapılsın eskisi kadar iyi, eskisi kadar dürüst, eskisi kadar kaliteli veya eskisi kadar doğal olmayacağı bir iddia ortaya çıkıyor. Hmm. Ne ağzınla kuş tutsan olmaz.
1: Evet.
2: Bir Anadolu tabiri var ya. Bu da doğru değil, değil mi? Bu da yeni kuşaklar için bir haksızlık. Aslında ya. Dünya adeta yeniden doğuyor her gün. Her doğan güneşle biz bismillah daha iyi, daha güzel olma fırsatını elde ediyoruz. Hmm. Daha güzel ürünler ortaya çıkarma fırsatını elde ediyoruz. Özellikle dini yönden bu tür mukayeseler, kıyaslamaları değerlendirmeli. Buna bizim katılmamız mümkün değil. Yüce Allah her dönemde kullarına biz inanırız ki sayısız imkanlar, sayısız fırsatlar, sayısız nimetler sunar. Ve onunla imtihan edilir.
1: Evet.
2: Bundan 100 sene evvel yaşayan, 200 sene evvel yaşayan, 3-5 asır önce yaşayan sahip olduğu imkanlar ve şartlarla imtihan oldular.
1: Tabii.
2: Ve onun hesabını verecekler. İsraf mı ettiler, tasarruf mu ettiler, iktisat mı ettiler, kadir kıymet mi bildiler, nimeti küfrandan bulun. Bunların hepsi birer imtihan. Biz de bu dönemin imtihanı içerisindeyiz. Ama her şartta güzel ahlaka sahip olarak olabilecek en yüksek çabayı ortaya koymak ve böylece en iyi sonuçları almaya çalışmak durumundayız. Her sabah bu ümitle Bismillah deyip hayata başlayacağız. Aksi halde atalarla övünmekle kendi kendimizi ancak kandırırız. Tabii. Mesela tekrar etmek istemiyorum ama kendisi belki yeterince dini duyarlılığı olmayan ama benim babam hafızdı. Benim babam hocaydı. Benim

0: sülalemde var ya, şu kadar şu kadar hayır yapanlar, şu kadar şu kadar ilimle meşgul olanlar vardı.
1: Ya sen?
0: Çok güzel soru. Ya ben?
1: Ya ben.
0: Değil mi Selmancığım? Biz ne ekledik bu berekete? Şüphesiz bizden överler, nöbetini tuttular. Şu veya bu şekilde. Benden hesap sorumluyum.
1: Tabii.
0: Değil mi? Tabii. Yemeği bile her kaşık kendi ağzına hizmet ediyor. Değil mi? Her yudum kendi boğazdan değil. O zaman her eylem de o yapanla alakalandırılacak. Ve onlar geçtiler, gittiler, berzah alemindeler. Hatta onlardan ben ders alayım. Bu meşaleyi, bu bayrağı daha da yükseğe onları mutlu etmek için, özellikle şühedayı mutlu etmek için, daha da yükseğe çıkarabilmek için gayret göstereyim. Bir başka bu konuda söyleyebileceğim, şimdi bu soru bende birçok çağrışımlar yapıyor Selman'ım. Mesela geçmişle aşırı övünmek, değil mi bu sorudaki ana tema? Bunun şöyle bir olumsuz tarafı da aklıma geliyor. Söylenecekler söylenmiş, yapılacaklar yapılmış. Bu gök kubbenin altında söylenmedik söz kalmamıştır. Değil mi? Böyle bir ifade tarzımız da var. Bunu dinleyenlerde acaba ataleti, tembelliği doğurur mu? Ya ben ne yapsam mümkün değil, yaranamam bunlara.
1: Geçemem.
0: Bu rekorlar kırılmış. Egale bile edemem. Ne yapsam onların gerisinde kalacağım. Sol şerit hayatta hep açık.
1: Tabii.
0: Biz imkanlar dahilinde yolumuza devam edeceğiz. Asla haksızlık etmeyeceğiz. Hileye müracaat etmeyeceğiz. Şike yapmayacağız. Eğer spor diliyle anlatırsak, gücümüz yetiyorsa usulünce sollayıp biz devam edeceğiz. Yola devam edeceğiz. Bu yolun adı Sırat-ı Mustakim. Bu yolda dünyayı da öbür dünyayı da ihmal etmeden bir dengeyle gideceğiz. Gerçek mutluluğun da herhalde çözümü burada. O zaman Müslüman sözlerinde, tavırlarında, davranışlarında ölçülü insandır. Ne geçmişe haksızlık edeceğiz, ne de gereksiz onları ululayacağız. Ne bugünü bu anlamda insafsızca yargılayacağız, ne de aman canım zaman sana uymuyorsa sen zamana uy deyip bir tembelliğe gideceğiz. Müslüman bir denge insanıdır. Zamanın ruhunu her zaman olabildiğince doğru okumaya ve o anı iyi değerlendirmeye gayret gösterir. Cenab-ı Hak geçmişte yaşamış ve bize bu bayrağı, bu güzellikleri, bu emaneti bırakmış olanlardan razı olsun.
1: Amin.
0: Ruhları şad olsun. Amin. Bize de hayırlı anılacak güzellikler ortaya koymayı nasip eylesin.
1: Amin. Bugün de yaşayan biri, ben dün de var olsaydım, dünün imkanları içerisinde insanların arasındaki ünsiyet, iletişim, hoşgörü bu kadar yaygın değilken, bu yaygınlığın arasında ne güzel hizmetler ederdim diyebilir.
0: Değil mi?
1: Ama o günden biri de bugünü görmüş olsa, şu teknolojik imkanlar bana verilmiş olsaydı hizmetimi, vazifemi nasıl güzel yapardım diyebilir. O yüzden bulunduğumuz çağın gereksinimlerini sürdürmemiz lazım geliyor. Allah gayretlerimizi artırsın.
0: Amin. Allah razı olsun.
1: Sizden de sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler dileriz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimiz edilecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan ede Allah ana.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu dizeler, yüzyıllardır doğumlarda, düğünlerde, cenazelerde, kandil gecelerinde okunan bir metinden öte bir dua, bir iman beyanı, bir muhabbet dili haline gelmiş bir eserden. Bugün adı belki çok konuşulmayan ama sözü asırlardır susmayan, kalemiyle bir milleti ayağa kaldıran, gönlüyle ümmeti birleştiren bir ismin izini süreceğiz. Süleyman Çelebi. Zaman Hicri 7. asrın eşiğindeydi. Bir devlet filizleniyor, sancaklar rüzgarla birlikte yeni ufuklara açılıyordu. Topraklar büyüyordu belki ama asıl büyüme gönüllerde ve fikirlerde aranıyordu. İşte böyle bir çağda Bursa'nın taş sokaklarında bir çocuk gözlerini dünyaya açtı. Adı Süleyman'dı. Doğduğu ev ilimle yoğrulmuştu. Babası Ahmet Paşa, Yıldırım Bayezid devrinde önemli görevler üstlenmiş, ilim ve devlet terbiyesiyle tanınan bir isimdi. Süleyman Çelebi, daha küçük yaşlardan itibaren Kur'an'la tanıştı. Arapça öğrendi. Fıkıh meclislerine katıldı. Tefsir ve hadis halkalarında yetişti. Ama onu diğer alimlerden ayıran bir taraf vardı. O, bilgiyi kalpte yoğuruyor, sözü gönle değecek hale getiriyordu. Yıllar ağır ağır aktı. Süleyman Çelebi, ilmin kapılarında sabırla bekledi, okudu, dinledi, derinleşti. Ve Bursa Ulu Camii'ne imam oldu. Minbere çıkıyor, hutbe okuyor, cemaate Kur'an'dan ve sünnetten söz ediyordu. Ama bir gün, bir vaaz, bir cümle, bir iddia her şeyi değiştirdi. Bursa Ulu Camii'nde bir vaiz kürsüde şöyle dedi: "Peygamberler arasında fark yoktur. Hazreti Muhammed'le Hazreti İsa arasında üstünlük yoktur." Bu söz camide yankılandı. Ama asıl yankı Süleyman Çelebi'nin kalbinde oldu. Bu sözler onun gönlünde derin bir sızıya dönüştü. Sessiz kaldı ama razı olmadı. Çünkü o biliyordu. Peygamber Efendimiz sıradan bir isim değildi. O, alemlere rahmetti. O, son peygamberdi. O, ümmetin sığınağıydı. İşte tam bu noktada Süleyman Çelebi kalemine sarıldı. Bir vaaza cevap vermek için değil, bir imanı savunmak için yazmaya başladı ve ortaya bir eser çıktı. Vesiletün Necat, yani kurtuluşa vesile olan yol. Biz onu bugün tek bir isimle biliyoruz. Mevlid. Allah adın zikredelim evvela. Bu ilk mısra aslında bir başlangıç değil, bir istikametti. Süleyman Çelebi eserini Allah'ın adıyla açtı, sonra adım adım Peygamber Efendimizin doğumuna, ahlakına, mucizelerine ve vefatına yürüdü. Bu bir aşk metniydi. Peygamber aşkı. Her beyitte hürmet vardı. Her dizede edep vardı, her kelimede ümmete seslenen bir sıcaklık. O yüzden Mevlid saraylarda değil, evlerde okundu. Medreselerde değil, annelerin dizinin dibinde öğrenildi. Ve zamanla bir kitap olmaktan çıktı, bir hafıza haline geldi. Süleyman Çelebi Mevlid'i yazarken şairlik iddiası taşımıyordu. Onun derdi süs değildi, onun derdi sadelikti. Halk anlasın diye yazdı. Peygamber sevgisi diri kalsın diye yazdı ve muvaffak oldu. Asırlar geçti. Bir çocuk doğduğunda okundu. Bir can hakka yürüdüğünde okundu. Millet dara düştüğünde okundu. Çünkü Süleyman Çelebi sözü zamana emanet etmişti. Yıllar ilerledi. Ömrünü ilme, imana ve kelama veren bu gönül insanı Bursa'da sade bir hayat sürdü. 1422 yılıydı. Sessiz bir gün. Süleyman Çelebi, ardında tek bir eser ama bir ümmetin duasını bırakarak hakka yürüdü. Kabri bugün Bursa'dadır. Ama asıl kabri
milyonlarca kalptedir.

Sevgili dinleyenler, bugün inancı satır satır koruyan bir ruhun izini sürdük. Bir itirazdan bir şaheser inşa eden, kalemiyle peygamber sevgisini muhafaza eden Süleyman Çelebi'yi andık. Onun bıraktığı iz, sözle savunulan bir hakikatin, sevgiyle yazılmış bir imanın izidir. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şeker gibi söz söylemek istersen sabret. Hırstan vazgeç. Nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Bunun sebebi bazı iletişim hatalarıdır. Mesela karşı tarafı gerçek anlamda anlayamamamıza neden olan ve peşin hükümler içeren etiketleme, sürekli eleştirel bir dil veya sorun bende değil sende mesajı içeren savunmacı bir dil kullanmak, susmak, konuşmamak, duygularını ifade etmemek şeklinde iletişimi engelleyici duvarlar örmek, iletişimi zedeleyecek şekilde alaycı ve küçümseyici tavırlarla konuşmak en sık rastlanan iletişim hatalarıdır. Jest ve mimikleri veya söylemleri bağlamından kopararak yorumlamaya başlamak olan niyet okuma, tüm meselelerde kendini haklı görmek şeklinde ortaya çıkan haklılık hastalığı, işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor, bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziyafet.

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı

uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Diyanet radyolarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak her birinize, her birimize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Ailelerimize huzur, saadet nasip eylesin, afiyet versin. Kazançlarımıza bereket ihsan eylesin. Helalinden kazanıp helal ve meşru yerlere harcayabilmeyi bizlere nasip eylesin. İsraftan, savurganlıktan da, cimrilikten de bizleri muhafaza eylesin. Nefsimizin bencilliğinin esiri olup da yığıp biriktirenlerden değil, imkanlar nispetinde dağıtan ve ihtiyaç görenlerden olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, geçen haftaki dersimizde, programımızda söylemiş idim ve başlamış idik malum. Kur'an-ı Kerim'deki en temel esaslardan bir tanesi adalettir demiş ve bu adaleti vurgulayan ayetlerden bir tanesi Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesini okumaya başlamış idik. Kısa bir hatırlatmada bulunalım. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti ayakta tutan kimseler olun buyurmuştu Rabbimiz. Örnek vermiştim, hatırlarsanız bir trafik kazası örneği. Bu mesele Nisa suresinin 127. Maide suresinin 8. En'am suresinin 152. Efendim Nahl suresinin 90. hutbelerde hep okuyoruz ya, İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba diye okuyoruz efendim ayet-i kerimeyi. Adaleti emreden ayet her hafta okuyor hocalarımız hutbenin hemen bitiminde. Maide suresinin 42. bakarsınız siz böyle ayet-i kerimelerinde de bu konu anlatılıyor. Yani adil olma konusu anlatılıyor. Şimdi devam edelim. Ayet-i kerimeyi buraya kadar okumuş, devamını getirememiştik. Cenab-ı Hak biliyor ki, ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutan kimseler olun buyurduktan sonra devamında buyuruyor ki İyyekün ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima fela tettebi'un heva en te'adilu ve in telvu ev tu'aridu fe innallaha kâne bima te'amelune habira. Buyuruyor ki insanlar ister zengin olsunlar ister yoksul olsunlar. Yani bir konu var, adil olmanız istenen meselede, bütün işlerde zaten adil olmamız isteniyor da, yani söz konusu olan durumda, bir olayda, bir hadisede, yine geçen haftaki bahsettiğimiz, verdiğimiz örnekten yola çıkarak, işte bir trafik kazası oldu. İşi, olaya karışanlar, diyelim ki birkaç araç karıştı, bir tanesi sürücüsü, lüks bir aracın sürücüsü, oldukça varlıklı bir insan, karışanlardan bir tanesi o. Bir tanesi de böyle eski bir aracın sürücüsü, arabadan da zaten halinin, vaktinin yerinde olmadığı, iyi olmadığı belli oluyor. Fakir diyelim böyle birisi, ister fakir olsunlar insanlar, ister zengin olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Siz hislerinize uyup da adaletten ayrılmayın. Arzunuza, keyfinize, nefsinize uyup da adaletten ayrılmayın. Burası da çok ilginçtir. Ya hocam, şahit benim önümde gerçekleşti kaza. Kaza yapanlardan bir tanesi, işte marka isim vermeyelim, şöyle modelli, şöyle pahalı bir arabanın şeydi. Suç onda değildi. Suç aslında o gariban görünümlü arabanın şoföründeydi. Ama şimdi o adamın gücü buna yetmez. Onun arabasını satsam bunun bir lastiğini bile almaz. Şimdi ne yapalım? Biz bunu gözetelim. Buradaki garibanı gözetelim. Yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir hakkımız yok. Allah onlara bizden daha yakındır. Yalan söyleyemezsin garibanı gözeteceğim diye. Tam tersi zaten oldukça çirkin bir yanlış. Yani ya bu varlıklı bir adam, makam sahibi bir adam, çevresi geniş, etkili bir adam. Şimdi suç bundaydı ama bunu korumamız lazım. Bundan yana çıkmamız lazım. İki gün sonra işimiz düşer.
ya da hakkı hakikati söylersek bizimle uğraşır, ayıp olur, benim adamım filan. Hayır, hayır. Hatırlayın şimdi burada tekrar meşhur hadiseyi, biliyorsunuz zaten. Beni Mahzum, Mahzum oğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyor. İsmi de Fatma. Şimdi soylu, yani bilinen bir ailenin kızı hırsızlık yapıyor. Buna ceza uygulanır mı şimdi? Yani herkese olur mu canım? Şimdi garibana uygularsın ama bu kadar soylu, bu kadar asil, bu kadar önde gelen, bu kadar varlıklı bir insan olur mu buna? Buna da mı uygulayacağız şimdi? Bak şimdi ne yapalım? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bir aracı bulalım da, bir torpil yaptıralım da bunu cezadan kurtaralım bizim tabirle. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Zeyd evlatlık, önce evlatlık almıştı, evlatlığı yasaklayan ayet indikten sonra yanında en yakın bir dost olarak kalmıştı ya, Zeyd bin Harise, Zeyd'in oğlu var, Üsame bin Zeyd. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani evinde büyümüş, elinde büyümüş bu kendi Zeyd'i kendisinin teşvikiyle yaptığı evlilikten olan bir çocuk bu. Zeyd'i çok seviyor, oğlu Üsame'yi de çok seviyor. Oğlu, Zeyd'in oğlu Üsame'yi de çok seviyor. Diyorlar ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam Üsame'yi çok sever, onu aracı yapalım, onu kırmaz. Onu kırmaz. Biz bu Mahzum oğullarından hırsızlık yapan Fatıma'yı ceza uygulamaktan kurtaralım. Belli ki Kur'an-ı Kerim'deki uygulamaya hadde göre el kesmeyi gerektirecek kadar ciddi bir hırsızlık yapmış. Yani böyle basit hırsızlıklarda malum bu ceza uygulanmaz. Açıkta pek çok şartı vardır. Bunun 18'e yakın şartı vardır. Yani bu cezanın uygulanması için Kur'an'ın hukukuna göre. Belli ki ciddi nitelikli bir hırsızlık yapmış. Biz Üsame'yi aracı yapalım, bu kadını kurtaralım. Üsame'yi Hazreti Peygamber Aleyhisselam kırmaz. Bunlar henüz daha Aleyhisselatü Vesselam'ı ve mesajını, duruşunu yeteri kadar anlamayan kimselerin teşebbüsleri olsa gerektir. Yeteri kadar anlamayan kimselerin teşebbüsleri olsa gerektir. Geliyorlar, diyorlar ki Üsame'ye, sen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a bunu anla. Üsame de genç. Meseleyi yeteri kadar belki değerlendirememiş olabilir. Onların arzuları üzerine, ya Resulallah, bu kadın şöyle şerefli, böyle izzetli, böyle varlıklı, böyle şöhretli bir kabilenin kızı, ona mensup. Şimdi başka bir ceza versek ya da bunu görmezden gelsek ya da bunu koruyuversek, bunu himaye etsek falan, ne diyorsa artık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Üsame, Allah'ın hadlerinden bir haddi uygulamamam konusunda mı bana aracılık ediyorsun? Had dediği, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın belli suçlara koymuş olduğu, vermiş olduğu belli cezalar. Bunlara had diyoruz. Allah'ın hadlerinden bir haddi, Allah'ın sınırlarından bir sınırı, Allah'ın kurallarından bir kuralı uygulamayayım diye mi bana aracılık ediyorsun? Vallahi değil, filanın kızı Fatıma, Muhammed'in öz kızı Fatma bile olsaydı elini keserdim buyuruyor. Değil filanın kızı, Muhammed Aleyhisselam'ın kızı, öz kızı Fatma bile olsaydı, ne gerekiyorsa, işlemiş olduğu suç hangi cezayı gerektiriyorsa, o cezayı uygulardım diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla varlıklı diye korumak ne kadar yanlışsa, adalet ilkesine tersse, yoksul diye himaye etmeye çalışıp adaletten şaşmak da o kadar terstir. Yok, Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz Allah için şahitlik edin. Onlar ister zengin olsunlar, ister yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Siz hevanıza, arzu ve isteğinize, keyfinize uyup da sakın adaletten ayrılmayın. Belirleyen siz değilsiniz. Esasları belirleyen, kuralları koyan Cenab-ı Hak Teala Hazretleridir. Hiçbir fakire siz Allah'tan daha merhametli olamazsınız. Hiçbir başkasını siz dininizi bir tarafa bırakıp da başkasını
makamından, varlığından, şöhretinden, servetinden dolayı koruma yanlışına düşemezsiniz. Sakın bunu yapmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. وَاِنْ تَلْغُوا اَوْ تُعَرِضُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Adaletten saparsanız, adaletten saparsanız, üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Burada kısa güzel bir açıklama var. Kur'an yolu meali var önümde. Diyor ki orada, insan topluluklarının korunmaya, düzene ve adalete ihtiyaçları vardır. Devlet de bu ihtiyaçlardan doğmuştur. Adaletin gerçekleşmesinde bağlayıcı hukuk kuralları kadar onları uygulayan yönetici ve hakimlerle hakkın veya suçun ispatı için gerekli bulunan şahitler de önemli rol oynamaktadırlar. Adalet görevlilerinin doğruluktan sapmalarına sebep olan amilleri iki gruba ayırmak mümkündür. Maddi menfaat, manevi eğilim ve değerler. Ya maddi sebeplerden, adaletten sapar ya da manevi. Yani maddi sebep işte bir şey beklentisiyle, manevi sebep yakınlık, akrabalık, efendim koruma, işgüdüsü gibi manevi sebepler. Ayetin gerek kendinize veya anne babanıza ve akrabanıza karşı da olsa kısmı, gerekse zengin olsunlar, yoksul olsunlar kısmı, bunları bir genel anlatım üslubu içerisinde ihtiva etmektedir. Çok şumullü, kapsayıcı ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Son kez bir bütün halinde mealini okuyup ondan sonraki ayet-i kerimeye geçeceğim. Ey iman edenler, kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Hemen sonrasında gelen ayet-i kerime çok ilginçtir kıymetli kardeşlerim. Sizin de dikkatinizi mutlaka çekecektir. Hemen sonrasında gelen ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, estağfirullah, ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler. Şimdi bakın. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele alâ rasulihi vel kitabillezî enzele min qabl. Ey iman edenler diye başladı. Orayı kaçırmayalım lütfen. Ey iman edenler, iman edin. Arada var. Allah'a, peygamberine, kitaba, daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ya biz iman ediyoruz zaten. Biz iman ettiğimiz için Cenab-ı Hak bize iman edenler diye sesleniyor. Ama iman eden insanlara Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yeniden iman etmeleri konusunda sesleniyor. Ey iman edenler, iman edin Allah'a, peygamberine, kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin diyor. Bu bir şey söylüyor kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler. Ey sureta iman etmiş olanlar, hakikaten iman edin. Ey iman ettiğini söyleyip de iman kalplerine yerleşmemiş, kalbinden eline, ayağına, gözüne, kulağına yansımamış olanlar, iman edin. Ey iman edip imanının gereğine uygun yaşamayanlar, iman edin. Gerçekten iman edin. Ayetin tamamını okuyayım, sonra topluca bir konuşmaya çalışalım. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri fekad talle dalalen ba'ida. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar etmişse
iyice sapıtmıştır. Kim bunları inkar ederse, bunların birini ya da tamamını inkar ederse gerçekten sapıtmıştır. Şimdi bu ayet-i kerimede ey iman edenler dediği için ikinci iman edine, imanda devamlı olun, efendim güvenin anlamı da verilebilir. Diğer bir hikmeti de biraz önce arz ettim. İnandım deyip hiçbir şey yapmadan kurtuluşa ereceğini umanlara bu mesaj verilmiş olabilir. Bu ayet-i kerimeyi yukarıdaki ayetten bağımsız düşünmemek lazım. Bakın, sizin de aleyhinize olsa, anne babanızın da akrabanızın da aleyhine olsa, sakın Allah için şahitler olarak adaleti uygulamaktan vazgeçmeyin. Adaleti ayakta tutun. Efendim, insanlar fakir de olsalar, zengin de olsalar, sakın nefsinize uyarak adaletten sapmayın, sakın yüz çevirmeyin ayeti. Tura diyor ki iman edin. Yani eğer sen iman ettiğini söyleyen insan böyle bir meselede menfaatinin yanında, akrabanın yanında, taraftarın yanında, efendim duygularının yanında, keyfinin yanında yer alıyor, adaletten vazgeçiyorsan sen yeniden iman etmen gerekiyor. Benim, senin, yani hepimiz için. Benim yeniden iman etmem gerekiyor. Meseleyi bir böyle değerlendirmek. Burada güzel bir açıklama var. Onu da okuyayım zamanım bitmeden. Kur'an-ı Kerim geldikten sonra yeryüzünde yaşayan ve iman etmek isteyen kimseler Allah'a, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e ve ondan önce gönderilen kitaplara halen geldikleri gibi korunmamış olsalar bile daha önce de kitapların indirilmiş bulunduğuna, yani Kur'an'dan önce de kitapların indiğine, son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ve ondan önce gönderilen peygamberlere ve ahiret gününe iman etmek durumundadırlar. Hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra bunlardan herhangi birine inanmayan kimsenin imanı muteber değildir. Bunlardan birini bile inkar eden kimseler doğru, hak, geçerli, kurtarıcı imana kavuşamazlar. Kavuşmamış olurlar. Bunları, yani herhangi birini ya da tamamını inkar eden kimse kendisini kurtaracak bir imana kavuşmamış, hak dinden sapmış olur. Bu ayet-i kerimeyi okurken bir de Ankebut suresinin 2 ve 3. ayet-i kerimesini hemen hatırlayıp bitirelim. Süremiz tamamlandı. Lütfen aklınızda kalsın. Estağfirullah. Hasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. İnsanlar imtihan edilmeden, denemeye tabi tutulmadan sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Biz kendilerinden önce geçenleri imtihan ettik. Allah iman ettim dedikten sonra imanına sadakat gösterenleri de

0: günün duası.
1: Şems suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeyden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye.
1: Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim.
3: Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
4: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
5: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
4: Oraya yakın bir yer oldum. Peygamberimizin yanına.
5: Yaşasın, onu çok merak ediyordum.
6: Amcanız Hamza da.
7: Hamza?
6: Evet.
7: Hamza şehit mi oldu?
6: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
7: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
6: Amin.
7: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik.
0: 112. Bölüm.
8: Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necaşi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu.
9: Gel Amr, buyur, şöyle otur. Şu su serindir, iç de şifa olsun.
2: Hamdolsun. Allah razı olsun.
9: Afiyet olsun.
2: Musab'ı sormuştun.
9: Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun.
2: Musab neden dönmüştü peki?
9: Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yetirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musab orada kaldı.
2: Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz.
9: Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar mazide kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız.
2: İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice artırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib'den gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için Yesrib'e göndermiş.
9: Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer, tane tane konuşur. İyi bir hatiptir.
2: Evet. Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş. İslam'ı anlatmışlar. Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar.
9: Öyledir kardeşim. Dedim ya, o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin.
2: Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış. Medinelilerin ilk öğretmeniydi o. Onlar da onu çok severlerdi.
9: Dur bir dakika. severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
9: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
9: Ah, ah kardeşim, ah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gencecikti biliyor musun?
2: Evet. 30'lu yaşlarındaymış henüz. Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış. Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi. 70 arkadaşını kaybetmiş, düşünsene. Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama onunla ilgili çok şey dinledim.
9: Çok üzgünüm, çok. Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp. Kime yanacağımı bilmiyorum. Amcam Hamza'ya mı, dostum Musab'a mı, diğer kardeşlerime mi?
2: Seni çok üzdüm, kusura bakma.
9: Senden duymasam da gidince öğrenecektim. Allah onları cennetinde ağırlasın. Biz kalanlara da sabır versin. Bizi de onların mertebesine erdirsin.
2: Amin.

0: Hayber, Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir, topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
1: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarından sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
2: Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz. Adamları ona ölümüne sadık.
1: Tek başımıza yürümeyeceğiz. Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak.
2: Ha, bu iyi haber. Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum. Fezare de öyle. Önce Kureyş'le anlaştılar, olmadı. Sonra kendileri saldırıda bulundular, yine olmadı. Bu işi azmettiler. Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir.
1: O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyeyne mala düşkün bir adam, bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti.
2: Hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok.
1: Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz.
2: Diğerlerini nasıl ikna ettin peki?
1: Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını Gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna.
2: Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak.
3: Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz.
1: Neden?
3: Bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın.
2: Bu konuyu konuşmuştuk. Yine mi başa döneceğiz? Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti.
1: Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var.
2: Mekke'den gelen şu Arap'tan mı?
1: Evet.
2: Oku bakalım ne diyormuş?
1: Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. Kendisini peygamber zanneden biri daha.
3: Bu mektubu yazanı hafife almayın.
1: Ne diyorsun haham efendi?
3: Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil. Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez.
2: Yani...
3: O beklenen son peygamber olabilir.
1: O bir Arap. İsrail oğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün?
3: Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
2: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
3: Tanrı kibri yasaklamıştır, bunu unutmayın.
1: Sen din bilginisin. İsrailoğullarının diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun?
3: İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz.
2: Biz karar vermiyoruz ki. Tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrailoğullarındandı.
3: Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrailoğullarındandı.
1: Dur, fazla ileri gitme. Sana olan saygımızı kaybetmeyelim.
3: Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor?
1: Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın. Bak sana ne diyeceğim. Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım. Başkalarının kulağına gitmesin. Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra.
3: Siz ne derseniz deyin, Allah dilediğini yapacaktır. Bu adam da bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama onun kitabındaki hakikatleri kulak ardı ederseniz hiçbir kıymetiniz kalmaz.
2: Gel sen bizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar.
1: Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyleri yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan önlem almamız lazım.
2: Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız.
1: İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız.
3: Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum.
4: Uyeyne bin Hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin içeri. Söylediklerimizi unutma. Sakın başkalarının yanında böyle mevzular açma, tamam mı?
5: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz? Ben gelince bir sessizlik oldu.
2: Ne yapacağız canım? Köle senin geleceğini söyleyince seni karşılamak için sustuk.
5: Siz de Kureyş gibi arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız... ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm.
1: Uyeyne, senin için ahmak herifin teki diyorlar da inanmıyordum. Ama hakları varmış. Neden arkandan iş çevirelim?
5: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
2: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
5: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
1: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
5: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
2: Ne? Daha neler?
5: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
1: Yapma. Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun.
5: O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin. Anlaşalım.
1: Ne altını?
5: Ya hadi ama. Sizin ne kirli çıkı olduğunuzu bilmiyor muyuz?
1: Pis herif.

0: olup biten her şeyi öğrenmiş. Altınları nereden duydu acaba?
1: Sakin olun, orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım.
2: Ha şöyle,
3: yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Benim hiç oyuncağım olmadı. Benim hiç oyuncağım olmadı. Burnumuzun direğini sızlatır bu cümle. Oysa bu sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Çocuk için her şey bir oyun vesilesidir. Bir taş parçasını kale direği, lobut, araba yapabilir. Bir bez parçasıyla çadır kurabilir. Süper kahraman pelerini giyebilir. Çocukların hayal dünyası geniştir ve yetenekleri böyle gelişir. Böyle bakarsak odalar dolusu oyuncak almanın hiçbir anlamı olmadığını fark ediyoruz. Alınan oyuncakların %80'i çöpe gidiyor. Plastik, metal ve çeşitli kimyasallardan yapılan o albenili oyuncaklar birer çevre canavarına dönüşüyor. Oysa kırık bir oyuncaktan yeni bir oyun kurabilirsiniz. Kırık oyuncakları onarım atölyelerine katabilir ya da evinizde çocuğunuzla eski oyuncakları yeni formuna dönüştürebilirsiniz. Hatta kendi oyuncağınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Çocuklarımıza her şeyi almak zorunda değiliz. Ama hayır olan her şeyi anlatmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah katındadır.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

din zehrine bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım benim.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Evet, şu zile bir basalım.
2: Oo, Ataman abi.
1: Ataman abin ya, bir hoş geldin demek yok mu?
2: Hoş geldin abi, seni içeri alayım, buyur.
1: Maşallah, misafir odanız da pek genişmiş. Daha önce de söylediğim gibi, odası geniş olanın gönlü de geniş olurmuş. Baban evde mi?
2: Demek babamı görmek...

0: için geldin.
1: Senin yüzünü her gün görüyorum ya zaten. Biraz da babanın yüzünü göreyim dedim.
0: Espri mi yaptın sen? Ama komik değil. Neyse, babam annemle bağ evine gitti. Akşama kadar gelmezler.
1: Ha, ben de telefonda söyleyeyim o zaman söyleyeceğimi.
0: Babama ne diyeceksin ki?
1: Hayrını gör.
0: Neyin hayrını görecekmiş babam?
1: Şeyin işte canım, hani arabayı yenilemiş ya.
0: Ha, onun için. Hayrını gör, yeni alınan bir şey için güle güle kullan anlamında kullandığımız bir sözdü, değil mi?
1: Evet.
0: Biz ne güzel milletiz ya. Birbirimiz için ne güzel dileklerde bulunuyoruz.
1: Bulunmaya da devam edeceğiz inşallah. Hayır dile eşine, dostuna ve dahi komşuna ki hayır gelsin başına. O zaman ben kalkayım artık.
0: Abi, hemen gitmesen.
1: Gitmeyip de ne yapayım Gökay? Akşama kadar burada babanın gelmesini mi bekleyeyim?
0: Bahçede yapılacak bir iş var da.
1: Ha, öyle desene. Hadi çıkalım da bahçeye o iş neyse görelim. Şu ağacın dalındaki kumrular ne güzel ötüyorlar.
0: Kaç gündür yuva yapacak yer arıyorlar da o yüzden hiç susmuyorlar.
1: Öyleyse onlara bir yuva yapalım ha, ne dersin?
0: Ben de onun için bahçeye çıkardım ya seni.
1: Elinde takım çantası olduğuna ve etrafımızda da yeterince tahta bulunduğuna göre yuva yapımına başlayabiliriz.
0: Nasıl bir yuva yapalım?
1: Şöyle asansörlü, çok katlı, otoparklı bir şey yapalım diyorum.
0: Yüzüne bakıyorum da gülmemek için kendini zor tutuyorsun. Anlaşılan yine espri yaptın. Sabah sabah bu enerjiyi nereden buluyorsun abi?
1: Hadi hadi çok konuşma da uzat bakalım şu uzun tahtayı. Ver.
0: Al abi.
1: Testereyi de ver oradan. Evet. Bu işlem de bittiğine göre şimdi söyle bakalım aklında nasıl bir kuş yuvası fikri var?
0: Hani bazı tarihi camilerin duvarlarında gördüğümüz kuş sarayları var ya.
1: Senin bu fikrini yapmaktansa asansörlü, çok katlı ve otoparklı bir yuvayı daha çabuk bitiririz.
0: Abi ya, hani saray gibi olmasa da saraycık gibi olsun.
1: Tamam tamam, dediğin gibi yaparız yuvayı. İlk çiviyi çakıyorum, hadi bakalım bismillah.
0: Maşallah, ne kadar güzel oldu. Bir katta boya mı sürseydik acaba?
1: Bence böylesi daha güzel. Ağaçla uyumlu bir rengi var.
0: Yalnız ben bu yuvanın kapı tasarımını anlamadım.
1: İki kapılı olması biraz kafanı karıştırdı galiba.
0: Neden böyle bir şey yaptın ki?
1: Çulha kuşu da yuvasını bu şekilde tasarlar. Bu tasarım sayesinde kendini, yumurtasını ve yavrularını yırtıcı hayvanlardan korumuş olur. Düşmanları şaşırtır yani.
0: Demek o yüzden kapının teki boş bir odaya açılıyor.
1: Öteki kapıdan da gerçek yuvaya giriş yapsın kumrular.
0: İyi de abi, kumrular bunu akıl edemez ki. Gör bak, onlar gider açık kapılı odaya yuva yaparlar.
1: Ne yapacaklarını görürüz birazdan ama önce şunu ağaca asmamız gerekiyor, hadi. Evet, şurası güzel. Nasıl oldu?
0: Harika.
1: Şimdi de geri çekilip kumruların ne yapacağını bir gözleyelim.
0: ...15 dakikadır bekliyoruz ama kumrular hala yuvanın içine girmekte tereddüt ediyorlar.
1: Bunlar biraz ürkek kuşlardır. Ancak güvenlik kontrolünü tamamladıktan sonra girerler yuvaya.
0: Hah, abi gördün mü? Bir tanesi girdi bile.
1: Diğeri de onun peşi sıra gitti. Oldu bu iş.
0: Bakalım beğenecekler mi?
1: Beğenmez olurlar mı hiç? Baksana, yuvaya yaprak ve ot taşımaya başladılar bile.
0: Evet evet, görüyorum. Ama tahmin ettiğim gibi gizli girişi kullanmadılar. Açık kapılı yere yuva yapmayı tercih ettiler.
1: Diğerinin de bir nasiplisi çıkar elbette.
0: Çıktı bile.
1: Ne çabuk.
0: Baksana abi, şu serçe ailesi de gizli bölmeyi fark etti. Kumrulara komşu olacaklar sanki.
1: Ne diyelim, yeni yuvalarının hayrını görsünler.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kamçı yarası kapanır, acısı geçer. Dil yarası yıllar sürer.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Ağustos 2026 Pazar. Hicri takvime göre 26 Safer 1448. Rumi takvime göre 27 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. İletişim hataları. İletişimde amaç anlamak ve anlaşılmaktır. Fakat bazen işleri istediğimiz gibi

0: işi yokuşa sürmek ve genellemeler yapmak da iletişimi çıkmaza götüren sebeplerdendir. Bu durumların farkına vardıkça ve problemleri çözdükçe ruhsal anlamda bir büyüme hissederiz. Etrafımızla daha doyumlu ve uyumlu ilişkiler kurarız ki bu da yaşamla ilişkimizi doğrudan olumlu etkiler. Bir ayet. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin," buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak,

halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?

Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Düşün.
1: Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Başıma müşkin saçından düşeli sevdayı aşk. Gitmedi sevdalı başımdan benim kavgayı aşk. Aşkı çeşmim bir kenarı derya, dilim mellahtir. Bağdbanı ahım tenimdir, keştiği deryayı aşk. Görünür her aşığa, her kaddü haddi hu bu hoş. Cilve-i hüsnü cemali, kâmeti balayı aşk. Etmedi hergiz zemin-u asümanda yer veli, kûh-i kâf-ı dilde etti aşiyan-ı ankayı aşk. Her yüzü gül, saçı sümbülden görünür gözüme. Ruyu muyu hulku huyu sureti zibayı aşk. Ruşeni'nin boynuna geçirdi kaçmış kul gibi, tavkı ahı kaçmasın diye tutup mevlayı aşk.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz mısraların sahibi Dede Ömer Ruşeni'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Asıl adı Ömer, lakabı ise Dededir. Kendi ifadesiyle Aydın ilinden olduğunu ve bu sebeple Ruşeni mahlasını kullandığını belirtmiştir. Mollâ-yı Rumi olarak bilinen ağabeyi Alaeddin Ali, Anadolu'daki ilk halveti meşayihinin önde gelenlerinden biridir. Bu durum Ruşeni'nin iyi bir ilmi ve tasavvufi eğitim aldığını söylemek için yeterlidir. Kaynakların çoğuna göre medrese tahsilini Bursa'da yapmış, hatta bir dönem İstanbul'da bulunmuştur. Ruşeni Bursa'da bulunduğu sırada gördüğü bir rüya sebebiyle oradan ayrılarak Larende'de bulunan ağabeyi Alaeddin Ali'nin yanına gider. Larende'de ağabeyinin telkin ve tesiriyle tasavvufa yönelmeye karar verir ve devrin büyük mutasavvıflarından Halvetiye tarikatının pir-i sanisi kabul edilen Seyit Yahya-i Şirvani'nin yanına Bakü'ye gider ve ona intisap eder. Kısa bir sürede seyr-i sülükünü tamamlayarak Şirvani'nin halifesi olur ve Anadolu'da irşatla görevlendirilir. Ancak mürşidinden uzak kalmamak için onun rızasıyla Karabağ ve Gence gibi civar bölgelerde irşada başlar. Şeyhinin vefatından sonra da onun yerine geçer.

değil deme sözün dudağa. Desen sözünü söyler her bulduğu kulağa. Az de sözünü, öz de çok söyleme sözüm tut. Çok söylese sözü, dil zahmet verir dimağa. Onun kulağı vardır, aheste söyle sözün. Söyleme bakmayınca sözünü solu sağa. Söz söylesen kişiye, anladığınca söyle. Ulu kişi kelamın söyleme gel uşağa. Gönlü gözü uyumuş kişiye söyleme söz. Söyle sözünü, var bir gönlü gözü uyağa. Söyleme ey Habibim sözün rakibe zinhar. Kim gördü söylediğin bülbül sözün kela. Pervane ruşeni var, aşüfte halülerzan. Halin demeye vardı, yandı düşüp çerağa.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Karakoyunluları yendikten sonra Tebriz'i başşehir yapar. Ardından İbrahim Gülşeni'yi göndererek Ruşeni'yi Tebriz'e davet eder. Bunun üzerine Ruşeni Tebriz'e gider ve sultanın hanımı Selçuk Hatun'un kendisi için yaptırdığı dergaha yerleşir. Dede Ömer Ruşeni 1487 yılında Tebriz'de vefat eder ve Tekkesi'nin haziresindeki türbeye defnedilir. Devrinin kuvvetli şairlerinden biri olan Ruşeni'nin dini ve tasavvufi muhtevalı şiirlerinin bazıları bestelenmiş olup asırlarca okunmuştur. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri şu güzel eserle baş başa bırakıyoruz.

oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncılayın fitne, kanda bulur arayıp.

Kün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder,

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanıldı.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kamçı yarası kapanır, acısı geçer. Dil yarası yıllar sürer.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

ateşim ağrım, yandıkça yanar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ben İstanbul'dan Abdullah. Sıradaki ilahiyi çok sevdiğim aileme hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin.

Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Ben Eskişehir'den Mustafa. Torunlarım Kayra, Taha, Betül. Damadım ve oğlum için Esat Kabaklı'dan vatanıma göz dikeni Ezoğlu ilahisini istiyorum. Hayırlı yayınlar olsun inşallah.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Selamünaleyküm. Benim adım Ahmet Akif Yıldız. Bir yanım Gazze Esedini, Filistin'e giden

Selamünaleyküm. İstanbul'dan Selçuk. Ömer Karaoğlu'ndan Eyüp sabrım yok benim. Bütün ailem için istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Erzincan'dan Orhan Akpınar. Sıradaki ilahiyi Selimoğlu İşan 3. kat çalışanlarına, tüm Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri için rica ediyorum.
2: Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsi

Selamun aleyküm. Ben Almanya'dan Alkan Öztürk. Buradan başta Nevşehir olmak üzere tüm Türkiye'ye selamlar. Mustafa Cihat'tan Amenna çalarsanız sevinirim.

taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Bu ezgi tüm İslam alemine gelsin. Gönlü güzel insanlara gelsin. Erzurum'dan Hacı Kadir.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Eskişehir'den Tuğba. Mustafa Demirci'den güzel bir eseri canım eşim Ömer için istiyorum. Teşekkür ederim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.

0: rahmet elçisi, ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
1: Hadislerin hikayeleri.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını,

yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan hep şöyle der. Ölüm olmasa ne iyi. İnsan ölmeseydi ne güzel olurdu. Çünkü bana zevk ve tat veren bu hayatımdır. Bütün bu düzenimi bozan ölümdür. Oysa ölüme şaşılmaz. Her doğan ölecektir. İnsana yazık değil. İnsanlık gösteren iyilerin yok olması yazıktır. Kişilere yazık olmaz. Doğruluğa yazık olur. Dünyanın düzeni işte budur. İster beğen, ister beğenme. İnsan ölümlüdür.

kapında, reca tabunda kulluğum sana. Ey padişah-ı hüsn, kapında kul senin, ata senin. Sevdim demekle mümkün değil ki sevem seni. Canım ne yer ki sen sevesin bendeni. Hubb-ı rıza senin, senden ne isteyem, asitanına durup ne dua edem. İstemek bilmeyen geda senin, istenecek dua senin. Sen aşinalığınla açasın yüz aşina kılıp. Bilgane senin, demem ki aşina senin. Ey tabibi hazık-ı hak, hulusi hastaya bir şifa bahşeyle ki dert senin,

Her şey sebepsiz hüsnüne bir aşık-ı şeyda senin. Alem cemalin şemine zerre ina peyda senin. Kimse cemalin nurunu aynı ayanla görmedi. Ta yok olup da olmadan ol gördüğü bina senin. Varım diyene varlığın yok olduğunu bildirip, madum olup gördüğü ol her vali bir perva senin. Hadi rah ettik şeha zülfü semendini sana. Kim tuttu oldu aşina ol arifi dana senin. Sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana? Sensin bu hadi hüda, her fiili her ehva senin. Kim olsa bular ifatin, ger olmasa inayetin. Muhtacı lütfu devletin, hulusi edna senin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sizin peygamberiniz kim?
2: Muhammed bin Abdullah.
1: Muhammed bin Abdullah mı? Yaklaş yanıma. Eğer imkanım olsaydı senin peygamberinin yanına gider, onun hizmetine girerdim. Allah'a yemin ederim ki o Yahudilerin ve Hristiyanların bekleyip durduğu son peygamberdir. Al bu mektubu ve bana onun sözlerini oku.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye.
1: Şehadet ederim ki sen muhakkak sözlerinde doğru olan ve kendinden önceki peygamberleri doğrulayıcı olarak gönderilmiş bulunan Allah'ın Resulüsün. Ben sana inandım ve biat ettim.
3: Peygamberimiz bizi Medine'ye çağırıyormuş.
4: Duydum Cafer, duydum. Allah'a şükürler olsun. Artık hasretimiz bitiyor. Abdullah, Muhammed, duydunuz mu çocuklar? Medine'ye gidiyoruz.
5: Hep bahsettiğiniz yere, Kabe'ye mi gidiyoruz anne?
4: Oraya yakın bir yer oğlum. Peygamberimizin yanına.
5: Yaşasın, onu çok merak ediyordum.
6: Amcanız Hamza da.
7: Hamza?
6: Evet.
7: Hamza şehit mi oldu?
6: Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz her aklına geldiğinde onun için çok üzülür.
7: Amcam çok cesur ve akıllı bir adamdı. Allah şehadetini mübarek eylesin.
6: Amin.
7: Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik.
0: 112. Bölüm.
8: Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necaşi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu.
9: Gel Amr, buyur, şöyle otur. Şu su serindir, iç de şifa olsun.
2: Hamdolsun. Allah razı olsun.
9: Afiyet olsun.
2: Musab'ı sormuştun.
9: Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun.
2: Musab neden dönmüştü peki?
9: Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yetirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musab orada kaldı.
2: Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz.
9: Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar mazide kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız.
2: İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice arttırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib'den gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam'ı anlatması için Yesrib'e göndermiş.
9: Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer, tane tane konuşur. İyi bir hatiptir.
2: Evet. Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş. İslam'ı anlatmışlar. Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar.
9: Öyledir kardeşim. Dedim ya, o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin.
2: Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış. Medinelilerin ilk öğretmeniydi o. Onlar da onu çok severlerdi.
9: Dur bir dakika. severlerdi mi dedin? Neden öyle konuşuyorsun?
2: Evet.
9: Yoksa...
2: Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum. Musab Uhud'da şehit olmuş.
9: Ah kardeşim. Ah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gencecikti biliyor musun?
2: Evet. 30'lu yaşlarındaymış henüz. Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış. Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi. 70 arkadaşını kaybetmiş, düşünsene. Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama onunla ilgili çok şey dinledim.
9: Çok üzgünüm, çok. Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp.

0: kime yanacağımı bilmiyorum. Amcam Hamza'ya mı, dostum Musab'a mı, diğer kardeşlerime mi?
1: Seni çok üzdüm, kusura bakma.
0: Senden duymasam da gidince öğrenecektim. Allah onları cennetinde ağırlasın. Biz kalanlara da sabır versin. Bizi de onların mertebesine erdirsin.
1: Amin.

0: Hayber, Yahudilerin son kalesiydi. Medine'nin kuzeyinde 7 muhkem kaleden oluşan bu şehir, topraklarının verimliliğiyle meşhurdu. Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi. Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı. Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş, Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı.
1: Nadir oğulları, Kaynık oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarından sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? He? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı.
2: Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz. Adamları ona ölümüne sadık.
1: Tek başımıza yürümeyeceğiz. Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak.
2: Ha, bu iyi haber. Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum. Fezare de öyle. Önce Kureyş'le anlaştılar, olmadı. Sonra kendileri saldırıda bulundular, yine olmadı. Bu işi azmettiler. Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir.
1: O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyeyne mala düşkün bir adam, bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti.
2: Hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok.
1: Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz.
2: Diğerlerini nasıl ikna ettin peki?
1: Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını Gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna.
2: Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak.
3: Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz.
1: Neden?
3: Bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın.
2: Bu konuyu konuşmuştuk. Yeni başa döneceğiz. Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti.
1: Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var.
2: Mekke'den gelen şu Arap'tan mı?
1: Evet.
2: Oku bakalım ne diyormuş?
1: Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. Kendisini peygamber zanneden biri daha.
3: Bu mektubu yazanı hafife almayın.
1: Ne diyorsun haham efendi?
3: Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil. Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez.
2: Yani?
3: O beklenen son peygamber olabilir.
1: O bir Arap. İsrail oğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün?
3: Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor, bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne?
2: Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun?
3: Tanrı kibri yasak.

0: açıklamıştır. Bunu unutmayın.
1: Sen din bilginisin. İsrailoğullarının diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun?
0: İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz.
2: Biz karar vermiyoruz ki. Tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz. İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrailoğullarındandı.
0: Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrailoğullarındandı.
1: Dur, fazla ileri gitme. Sana olan saygımızı kaybetmeyelim.
0: Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor?
1: Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın. Bak sana ne diyeceğim. Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım. Başkalarının kulağına gitmesin. Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra.
0: Siz ne derseniz deyin, Allah dilediğini yapacaktır. Bu adam da bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama onun kitabındaki hakikatleri kulak ardı ederseniz hiçbir kıymetiniz kalmaz.
2: Gel sen bizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar.
1: Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyler yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan önlem almamız lazım.
2: Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız.
1: İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız.
0: Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum.
3: Uyeyne bin Hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin içeri. Söylediklerimizi unutma. Sakın başkalarının yanında böyle mevzular açma, tamam mı?
4: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz? Ben gelince bir sessizlik oldu.
2: Ne yapacağız canım? Köle senin geleceğini söyleyince seni karşılamak için sustuk.
4: Siz de Kureyş gibi arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız... Ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm.
1: Uyeyne, senin için ahmak herifin teki diyorlar da inanmıyordum. Ama hakları varmış. Neden arkandan iş çevirelim?
4: Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk alın.
2: Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık.
4: Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim.
1: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
4: Hayber'in bir yıllık hurma hasadını.
1: Ne?
2: Daha neler?
4: Siz bilirsiniz. Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim. Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam.
1: Yapma. Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun.
4: O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin. Anlaşalım.
1: Ne altını?
4: Ya hadi ama. Sizin ne kirli çıkı olduğunuzu bilmiyor muyuz?
2: Pis herif. Olup biten her şeyi öğrenmiş. Altınları nereden duydu acaba? Sakin olun, orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım.
4: Ha şöyle. Yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Fareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi ebvada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizimi. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından,
alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu. Köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Merhaba sevgili radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyanet Radyo burası, Din ve Hayat programıyla şu saat itibariyle kulaklarınıza ulaşıyoruz. Ben Uğur Subaşı, değerli dostlar. Bulunduğunuz mekanlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün Ahirete İman adlı eserimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili dostlar, sözlükte haşır bir topluluğu bulunduğu yerden zorla çıkarıp bir meydanda toplamak anlamına gelir. Terim olarak kıyamet gününde yeniden diriltilen varlıkların hesaba çekilmek üzere bir meydana sevk edilip toplanmasını ifade eder. Kur'an'da bütün insanların bir araya toplanacakları gün diye nitelendirilen haşir için sizi toplanma gününde bir araya getirdiği gün, işte o kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkar, bekleşip dururlar. Sura üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar buyurulur. Kıyamet günü